Tikkeni kulak kırının yine tizginleş ve bakteriye öldürüş rolü var. Kulak kırdaki bazı terkipler, meselen, ferment eritkiçi bakteriye, immunitet şarçı aksili katarlıkla taşkı kulak yoludaki zemburok ve bakteriyelerini tizginleydi. Törtüncü rolü özü bakısı tutuş. Kulak yolunun özü çıkırıp özü tazlaşıqtı darı var. Köp kısım kulak kırı çaynaş ve tüvenki cağ erkiti ceryanda özlükünün çıkıp gidiyordu. Onun üstüge kulak kırı koğulgan seri köpüyüp, yeniden acırılıp çıkan kulak kırı əsildeki yapıla qalatın uvaqa aylanıp kulakını koğdaş iktidarını tövallatı vetişi mümkün. Ondaq da kulakının kıçışını kaltırıp çıkırdıgan sebeple qaysi, nurgun kişilerinin kulak koğulaş adeti karmakı yenekte görünsü mü, əmeliyette sağlamlı xayıp xatır yoşurungan. Daim görüldüğün hata karışla asaslıqı tövendikçe, ısıqı işip getiş, bazıda kulağının kıçışı sıkı işip geçişten kilip çıkıdı. Yemek işmekinin açık buluşu ya ki köp gittim tüneş mi kulağının kıçışını keltürüp çıkırdı. Nacar kulağ kolaş adeti. Kulağ kırını bek pakis kolaş katarlık nacar kulağ kolaş adeti sırtkı muhitki ziyalık madalani asalla kulağ kır gözüdü. Şunu bilen bir vakitte sırtkı kulağ yolunun kurgaklı işini keltürüp çıkırıp kulağ kıçışını keltürüp çıkırdı. Taşkı kulağ yolu yallığı ya ki taşkı kulağ yolu yöl temer etkisi. Taşkı kulak yoluğa su kırıp kese, taşkı kulak yolunun terisi nem buludu. Onun üstüge kulakını kolaydıgan naçar adet, taşkı kulak yolunun terisini zahmelendirgen dinkin, asala taşkı kulak yolu yağlıqlanıp, kulak içi çınkılış, ağırış katarlıq bir aramlıq duyğusu payda buludu. Ziyade sezgürlük. Ziyade sezgürlük kesili kozgalganda, bazda sırtkı kulak yolu kıçışını keltürüp çıkırdı. Kana. Eğer kana bizden kulakımızı kırıp kese, biz mi kulakımızı kıçışı atkanda kes kılımız. Acırtıp çıkırış ziyade köp bulup kese ya ki çıkırış toz kulakı uçursa taşkı kulak yolda yığılıp gelip, uyuşup kallek pop gelip taşkı kulak yolunu tosu ağanda kepleşme şekillendu. Kepleşme payda boğanda kepleşme derecesi ve turuşluk ornuğa asasen okşaş bulmağın keserlik alametler görüldü. Bunun birincisi taşkı kulak yolu pütülay tosulup kamağanda köpinci keserlik alameti bulmaydı, bazı da yerlik orunlu kıçışıdı. İkincisi pütülay tosulup kalğanda kulak çınkılıp bir aram buluş, anlaş iktidarı acizlaş, kulak oğuldaş, hatta başka iş görüldü. Çeke tüvenki cağ boğumu erketlengende ya ki su kırıp köpüp ketkendinkin kulak ağırıydı. Yokumlanganda ağırkı çıdıklı bulmaydı. Kepleşip kalan nesleni çoğun montuzum davalaş aparatları berip tazılçış gerek. Tüvendikidek kulak koçulaş en tane xatarlik. Nurgun kişiler kulakın öz kolaş kadetlengen. Meselen uzun tırnak, pültügüş, kulak kolaş koşuğu katarlık saymalan işletişke adetlengen. Ameliyette bu usulların xatır en tane çoğun. Bek çoğunkur, ya ki bek küçep kese, kulak yolu kanaş, nağrı perde teşiliş, anlayış iktidarı tövelleş, hatta otur kulak yalluğunu keltürüp çıkırdı. Usulü muhabık bulmuşsa, kulak kırı kulak yolunun çoğunkur kısmını sürülüp, kepleşme şekillenip, anlayış iktidarı acizlap, nağrı perdeni bir sıvalıdı. Hatta kulak oğuldaş, başka iş katarlık bir aramlıklarını keltürüp çıkırdı. Yani bazıla, koçu buydaki kulak tazlaş tokunuğu bir erişki adetlengen. Bunun mu okşaşlı xatları var. Koç yaqısıdaki nurgun kulak tazlaş dukallardaki kurallarını tekrar işletiş, tazlıqı ölçem yetmesik meselesi mevcut bulup, asalla taşkı kulak yolu da zemburuk bilen yokumlanışını keltürüp çıkırıp, kulak kıçış, kulak sıkılış, kulak ağırış katarlıq keserlik alametlerini payda akılıdı. Yani asalla yokumluk keserlikler bilen yokumlundu. Toğru kulak asıraşta tüvendeki de kılganda bir xatar buludu. Birincisi, normal ekvallası da kulağının özünü tazlaş iktidarı bab olup, her kitim gep kılganda, çaynıganda, özü sırtkı götkülüp, özlükten çıkıp getirdi. Eğer kulak kıçısa kolunu pakız uyup, kulak süpürsü ya ki sırtkı kulak yolunu yenik işki kitim koçalaş gerek. İkincisi, eğer may kulak kırıp oğanda doktor kanıgı berip, kespi kulak burun kekirdek doktorgu kolatkı sonuz boludu. Ergiz pültüküş, tırnak, kulak kolaş koşuqi katarlıqla bilen kulakı küçep tıkmaslıq gerek. Üçüncisi, avaz anlanmaydıgan ekval körülse, kulakta çınkılış ya ki kulakı su kırgendin kiyin ağırış katarlıq alametlerimi körüldü. Bu belkim kepleşmeki gırıptar boğan buluşu mümkün. Şuna vaxtıda doktorgu körünüş gerek. Adette kulak yenik kıçışıdı. Kulak yolu eğizdiki kömürcekni yenik besip pesaysa buludu. Taşkı kulak yolu terisi ve nağır perdesini hergiz zahmelendirmeslik. Eğer ihtiyatsızlıktan taşkı kulak yolu terisini zahmelendirgen de çokum yokumlanışının aldın ilişki gerek.

0: ýaşlylaryň ýetilmeşini tezlitiş gerek. Alaq tory we başga sahalardaky başlamyş karhanlaryň rakamlyk medeniýet istimalynyň ýeňi sahä, ýeňi käsip altyny orlaşdyryşyga paýal ýetekleş gerek.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

Radyoan Vücu Dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir xatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem igileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletning qimmatlik boyligi. Men açlıkning köpirek yoki azraq bo'lishi taktiki meselesi. Açlık bexatarligi strategiya meselesi deb qayta-qayta ta'kidladim. Bu yil yangi tashiman o'pki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarının ta'minoti yeterlik bo'lganligining köz yumgılı bombaydıgan tökpisi bu noktanı toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık təminatı bilen tələp otursidiki kıs tamponluq endisi özgergini yok. Kurulmalıq zidiyetini hel kılışqa, əmdili tutuş kılışımızga umumi miqtarı yeterlik bolmaslıq məsilesi yani qaytidin gəvdilendi. Bunun dinkiyinki bir məzgilde açlıqı bolgan ihtiyac yani davamlıq eşip, Təminat bilen tələbnin qıs tamponlıqı barğansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vəziyet mürəkkəb və kəskin boluvatıdı. Şuna açlıq bexətərlikige əqiqi kapalatlıq qilişdin ibarət bu kirişni başdın axır qatıq çıngıdış gerek. Köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yok. Çünki köp bolğanının besim bilen, az bolğanının besimi Zadılı okşumaydı. Açlık işlep çıkırışını yıl mu yıl çın tutuş gerek. Kölem, məhsulat miqtari azıyıp kesip olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülüsü olmaydı. Bolğan mu açlıksız örü turğan can. Üngen mu cahanda tupraqsız bir dan. Terilğu yer, açlık işlep çıkırışının can tomiri. Men 2013 yılıla terilgu yerini müşk iyiğini qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda men ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öylani iniqlaş, tüzeş, Ve terilgu yerini yezi iyilikinin başka işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlık terimaslıqının aldığını iliş doğrusu da tələblərini oturup koydum. Münasibetlik tarmakla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini kollandı. Lekin terilgu yerlerini kalaymıqan işildiş əkvali qayt-qayt çəklənsim o, yanılı tügümedi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlani ilgili bilip, Hədəb orman bina qılıb, kökertiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəzi cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdiki münbət etizlani ilgili bilib, nəçə 10 metr, hətta nəçə 100 metr kənlikdə kökertiş bəlbəği bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz. Ləkin 1 milyard 200 milyon ahalının ihtiyacı siliştirğanda, O yanıla qıspaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şoğulmuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisige yer ketidi. Şuna inçki hesab kitap qılıp, ilgiri kiyillik tərtibini rədk turğuzu şərt. Terilgu yerini igil vilip və təbi qanuniyyətki xilaplı qılıp, orman bina qılıdıqan. Kökertiş bilən şoğulanıdıqan işini qılışqa hərgiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bevasit qaraşlıq şəhərlə açlıq işləb çıxırışı işlətilvatqan lazırqı terilgo yerləni cəzmən saxlap qiliş gerek. Əmdi yəni azay çıxı bolmaydı. Terilgo yergi kapalatlı qilişda sangı kapalatlı qılıplı qalmazdın, süpətnimi östürüş gerek. Yukarı ölçəmlik itiz bərpa qiliş bir muyum tutqa. Onu qəddi eğişmay tutup, bərpa qilişinin ölçümü və süpətini östürüp, Құрғақчылықты му, өлчілікті му осылғы қапалатлық қылыш. Юқыры осыллық, мұқым осыллық болышны әқиқи ішқы ашырыш керек. Бұ жәтті қәтті ниетке келіп, хәжләшкі тегішлік болыны чоқым хәжлішіміз керек. Қары тұпырақны қоғдашны чоң ішқата арды тұтып, қары тұпырақтың яқшы пайдылыныш, оны обдан күшлендіріш керек. Кіші бар қаттық тәдбірләні қолынып, Terilgu yerini qoğdaşının ən qatlıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl deyənini qılmıqan, qılma deyənini qılğan, məsuliyyətini ada qılmıqan,
мәсүлиетсизлик кылганларнын жоопкарлыгын катык сүрүштүрүш керек. Терилгү жернин баары шу. Мәхсулатны мукумлаштыруш, ашыруучунун түп чыгыш жолу пан техникада. Биотехника ва учур техникасын алайдылык кылган Yeni bir növətlik yezigilik pən texnika inqilabı da zor böz şasıl qılınış aldı duruvatıdı. Hər qaysi dövlətlə yuqır pəlləni talışıvatıdı. Yezigilik çoğun dövlətli bulu süptimiz bilən arqıda qalsaq hər giz bolmaydı. Yezigilik pən texnikası da özgü tayiniş, özünü qudret tapdırışdı çıntırıp, yezi igilikigi dair aşkışlıq, yadroluq texnikada ötkəlgi hocum qılışını tez alğı səlzitiş gerek. Мән қайты-қайты ойлынып, езі игілікіні заманы вилаштырышта ұруқ асас деген бұн ноқтыны чоқым айдыңлаштырыш керекілікін ес қылдыр. Мән бұ мәсіліні бұқетімкі мәркез ұқтысат қызметі еғынада мәқсуз тәкітілдім. Бұндақ үскіне, ұндақ үскіне, бұндақ шарайыт, ұндақ шарайыт болғыны білән, сортлық ұруқ болмыса, езі игілікіні заманы вилаштырығылы болмайды. Dadır uruq qatarlıq uruqlarını yaxşılaş doğrusu da köp yıl toxtaldıq. Lekin böz hasıl qılış sürəti yanıla köngüldük edək bombidi. Qaldın boğuduğan texnikalarda böz hasıl qılışdak qeyrət bilən yölniş və nişanını aydınlaşdırıb, yezi igiliki də biosorut yetiştürüşkü dair zor pən texnika türlərini tez yolu qoyub, muhim yezigilik məhsulatlarının uruq mənbəsini өз алдығы етілдіріш. Контрол қылғылы бол үшіне балдырақ ішқа ашырыш керек. Мұнасуәтлік тармақла қаттық назарат қылыш баш құрыш. Хауіп қаттарыны контрол қылғылы бол үш алдыңқы шәрті астыда биосорт етіштіріш бойынша тәтқи қылып ярдыш. Қолын ішіне тез алғы сәлдетіш керек. Пән техникіні кәніт айынләге еткізіш yollarını тез равалаштырып, Өкіметнің амиви параваллық мұлазыметі білен, іждімайлашқан базар мұлазыметінің әмкарлышып күш шықырышыны үлгірі сүріш керек. Әм нәрсторы, чоңсаллық мәлімат қатарлық заманеви ұшыр техникісінің пайдынып, ақыл езі игілікіні тәрәқи қылдырып, әм құрытып амбарды сақлаш, тоңлатқылық еңі петі сақлаш, Езігілік машиллері қатарлық заманеви езігілік мадди жабдықлары жәдікі кәмтүлікіні тездін толықлап, болып мұйым езігілік жабдықларыны өз алдығы тәтқи қылып ясай салмықыны ашырып, айванат, үсімлік юқымының алдыны еліш вә карантин қылыш сестемісі, апәттің мұдапеліниш, апәт зейніні азайты сестемісі құрылышларыны күшейдіш керек. Dekallarının açlık teriş aktiflikini kozgaşının aşkıcı, dekallarını açlık terişten pul tapalaydıgan kılıçta. Bu birkaç yılda açlık terişinin tenlerhi işip getti. Ünümü yukur bulmadı. Nurgun cayla etta u da birkaç yıl ziyan tarttı. Açlık teriydiğen dekallarını berildiğen yardım pulunu mukumlaştırıp ve köpeytip, yığıp zapas saklaş, tenşeş, tizgilleş iktidarını östürüp, Ən tüvən sitiviliş bazı siyasetidi çıntırıp və onu mükemmelleştirip, bütün tənlərx suğurcisi və kırım suğurcisinin dairisini kenaydış gerek. Hazır işləp çıxırış tənlərxının bir qədər yukarı buluşu, açlıq işləp çıxırışıdaki çoğun acizlik. Bunu həl qılışının çarisi, yanıla ilgilik başkuruş usuldu yanılıq yartıp, ailə dekancılıq meydani, dekalla kooperatifini yaxşı yetildirip, Muvafiq ko'lamlik igilikni ravajlantirib, kasblashgan, ijtimoiylashgan mulozimat sistemasini takomillashtirib, bir oila o'z oldiga qila olmaydigan, qilsa g'un ko'tarmaydigan ish

İşlerini ictimailaşkan mülazimet teşkilatlarına tapşırış gerek. Dikkallarını yezigilik işlep çıkış teknikisi ve başkuruş iktidari cihetin terbiyeleşini küçeytip, başkuruşunun zaman evilişini ilgili sürüş gerek. Yerlik her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri açlık bir hatarlıkidiki siyasi mesuliyetini zimmisi geliş gerek. Bu birkaç yılda devletimizin açlık işlep çıkışı açlık köp çıkıdığan rayonlarga roşen merkezleşti. Bunun muhabbık terpi var. Lekin ziyade merkezleşip kessim o, köp hatarı peyda kılıdı. Eğer cayla pekat tamak yiyişinle oylap, açlık terişini oylamısa, göç yiyişinle oylap, çoşku bir kişini oylamısa, ondak da teminleşke kim kapalatlı kılıdı. Açlıkını adetki tavar dep karap, İktisadi hesabatlı kılıp, siyasi hesabat kılmaslıkka, köz aldıdaki hesabatını kılıp, kelgüsi hesabatını kılmaslıkka bulmaydı. Açlık köp çıkıdığan cayla, açlık köp setilidığan cayla, işlep çıkırış bilen setiş tenpun bolgan caylanın hemmisinin kölemge, mehsulat miktarı kapalatlı kılış mesuliyeti var. Şuna tamak meselesini ten hel kılışı, mesuliyetini tanzimizge eliş gerek. Mana bu devletning çoğun işidir. Açlık bir hatarlikige partiye hükümet tan mesul buluşunu yolu koyup, açlıkka ölkü başlıkı mesul buluşu, şu cimi mesul buluşu gerek. Uzaktan boyan açlık köp çıkıdığan ölke, şehir, nayele, devletning açlık bir hatarlikige kapalı tıkılışka mühim töküp koştu. Ula təqdirləşki ərziydi. Açlıq köp çıxıdığan caylağa mənpəət toluqlumisi biriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, mükapatlaş, toluqlumi biriş salmıqını aşırış gerek. Yezi iqlikiyə əhmiyyət berib, açlıq işləb çıxırışın tutqallarını ziyan tartquzuş qəttib olmaydı. Hazır şəhər yezi ağlısının yeməklik istimali qurulmasının dəridisi üzlüksüz öz parmaqda. Bunun dinkin yezigilik məhsulatları bilen təminləşki kapalatlı kılışta həm sanığı kapalatlı kılış, həm köp kılıqıqa, süptüqü kapalatlı kılış gerek. Yezi igilikideki təminat tərəplik kurulmalık ıslahatını çonkur alğı silcetip, sortunu əlalaşdırış, süpətini östürüş, markı yartış və ölçəmlik işləb çıxırış kütürütkü buluş gerek. Çoşku baxmıçılıqını əsli kəltürüşünü davamlıq yaxşı tutup, kəsbinin mukum tərəqiyatını ilgülü sürüş gerek. Dadur, paxta, kömüqınaq, buğday qatarlıq bir kısım köp miktarlıq yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırışını çın tutup, muhakimi qılıp uğurlaşdırıp, məhsulat miktarını aşırış tigişliklerdə kəskillik bilən iş görüşümüz gerek. Özümüzni başqılağı tutquzup qoysaq bolmaydı. Bu, devlet xəvpsizliki çetilidigan çoğun iş. Yezigilik məhsulatları sodisidin ibarat bu mühim işini yaxşı kılış gerek. Lekin mühimi xəvp xətərini tizgilləb, səpligili boludigan qılıb, iki qulluq təyarlıq görüb, yezigilik məhsulatları importini köp mənbəyləşdürüş strategiyasını yolu qoyub, karxanılarının sırtqı çıxışını qollab, aşkışlıq əşya obırtı noxtısını tizgilləş ixtidarını östürüb, təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış gerek. Açlıq bir xətərliki kapalatlı kılışda hər bir sortini çonqır tətqiq kılış, layihə tüzüş və cayda əməliləşdürüş gerek. Yıqından bu yan yemək içmək ısırapçılıqını tosuş əhvali yaxşınışqı yüzləndi. Onu cəzmən uzaqçı tutub, Pütkül cəmiyyətdə tırışcan, ixtisadçıl buluşdək, yaxşı keyfiyyatının şəkilini şigitürütkü buluş şərtdir.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılığında sözlügen Devletinin biyo-xavipsizlik tosqını hakiki müstakkemleş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

деген юкумдук кесел. Эгер хайванат өсүмдүк юкумы. Микроорганизмдардын дорго чыдамчалыгы. Жалыклар техникасынын моид кауіпсиздиги катарлык кауіп-катар амилдерин тез сезип ва фарклендирип, балдыр байкаш, балдыр сигнал бериш, балдыр такабыл туруш керек. Био кауіпсиздикке дайыр зор тасадиби вакаларга жидди такабыл туруш лайиясын түзүп ва такамиллаштырып ciddi vakalarga tez süratte inkas qaytarış mexanizmini mükemmelleştiriş gerek. Ciddiyet maddi eşyaları zapsi ve iktidar zapsını aşırıp, hem maddi buyumlarını zapa saklaş, hem işlep çıkırış iktidarını zapa saklaş gerek. Aktif müdafilinip, teşebbüskarlık bilen idare kılıp, hayvanat kesilinin aldığını eliş, ötkelini aldığı yütkeşti çıntırıp, Adamdımı, hayvanımı körüldüğün keselinin tarqılış yolunu mənbəsidin, aldı fıçıdın tosup üzüp taşlaş gerek. Mövqəni texımı dəl cayıda, texımı önümlük aldını ilişki koyup, asasi katlamının hayvanat üsümlük yokumunun aldını iliş tizgilləş, tüzülmə mexanizmini ravallaşdırıp, aparatlarının oranını aydınlaşdırıp, kəsbi iqtidarını östürüp, asasi katlamının olunu putlaş gerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir xəterlikdeki təşəbbüskarlık hukukunu məkkəm ilgiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, devletinin biyoxevpsizlik toskını hakiki müstakkemleş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerdaya ulaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: O çağda Yapon baskıncılarına karşı uruş otu evcige çıkan idi.
1: Kompartiye halk amısının nicatkarı. Kompartiye bolmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Ben Mavcuşi'nin gibini anlap, Kompartiye'ye ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için köreş kılımen.
0: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manı muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şu tam. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
0: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyeye kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin. Aya canlanan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben Rus yardımından Cumhur Kompartiyesi girdim. Partiyenin programısını imal ettirmen. Partiyen izahlamısına emel kılmen. Partiye esasını mecbur edilmeye oda kılmen. Partiyenin kararını icra kılmen. Partiyenin insanlığa katkı dair edilmen. Partiyenin mehmetliğini saklayın. Partiyeye sağlık bulmen. Kompartiyenin işte umutsuz.
0: Milyonluğun münevver Cumhur perzentleri, sansızlığın vetemperver zatlar muşunda vədi bergen.
1: Gayemiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlap, onu məngü untumaylı.

İmrastu. Amma adam diyen ahlak ölçümü buluşu. Mesuliyet duygusu buluş gerek bu. Siz ahlak karışınızın tövbelikidin ailemizgi sadakasızlık kıldınız. İsiyatın az duruşuğu berdaşıq beremediniz. Sizde muhabbet, mesuliyet bu muğallıktın bu işin aman kançilik köngül azabı ipkildiğalıkın. Karşı tarafının yol dışıga kançilik xorluk ipkildiğalıkını oylap bakmadınız. Bunu azmaydığın adam yok diyen söz bilen ahlıklı bulmaydı. Siz hissiyat cahitli emez, cismani cahitimi toluq sırtkı karıp kapsız. Sizin söyleyen, sizin kaderleyen ayalınızın numusi hem hororini eri balları batırıp başka erlere yepişkan napak ayalığa ayak astı kıldırdınız. Sizin kalmışınız ailenizki üç ayalının paklıkka, pezilekke boğan işencini soslaştırdı. Bundak işini küçükkini hatalıq, ezip kalışı hesaplıqılı bulandı. İşlan muşundak bolu ibesi bu cemiyat kandak bop gitudu. Pereyde sözlap muşiye kegende Anwar hicaletçilik, puşayman, hasret içi de kokaskı kögendek püçündüp getdi. Siz ilgiri kalbimdeki men çokunduğan er idiniz. Bağırlıq erlerinin sultan idiniz. Emdikçü, aramızki işenç, muhabbet yok kaldı. Siz minin nazarımda napak bir er. Bu ahvalda biz yine burun kudak öterlemiz mi? Yak, Anwar. Biz yine acırışıp gideyli. Şu çağda her işkimizden kalbi teskin tapıdı. Anwar, Reyhan'ı iltica bilen tikilip, Reyhan, minin ailemizin veyran kılığım yok. Ballanın yüzünü kılın. Bu iş sebeplik ballarımızın kelgüsüge təsir yetmişsin. Beni keçirin, dedi. Reyhan'ın pozisiyası şuncu keskin bolsa mı, Anwar'ın bundaq bicar turqını əzəldən körüp baxmağışqa, onun iç ağırtış tuyğusun peyda buldu. Amma bu tuyğu pəqat eğir cinayet ötküzgən cinayetçinin puşaymanlıq turqığı iç ağırtqanı oxşaydıqan bulup, ümit kütkülü bulmaydıqan dərəcdə küçsiz idi. Mən sizin düşünümən. Bıraq, mən acırış qararaq kəp buldum. Əmdi qararımdın yanğım yox. Biz ən yaxşısı teniş acırış gedəyli. Sizin o ayal bilən boğan münasuitiniz ikimizle bildiğin sır bop qalsın. Anwar ümitsizlendi. Onunqa burunqı teniş, xatırcamdaki tolğan ailesini qaytırıp geliş, qaytadan dünyaya kelişdək imkansız tuyğu bop tuyuldu. Anwar'ın xiyalığa akşam ündidar çəmbir gidi köygen bəzdi 2 minutlu qızğınlıq bir ömürlük püşaymanğa koyudu deyən bir cümlüsüz geldi. O, Pəridə bilən bir orunduqda oturğan aşı qitimki tərbiyyiləş kursuğa 100 qitimlənət oqqıdı. O, öydən çıxıb, maşinizini heydəb, şəhər sırtı qarab yol aldı. İçəki patmayıbatqan piğan səbəbidin, baqırıb şıqını bilişdən özünü aran tutup durvadı. O, şəhər sırtıqı çıxıb, yolunun çedədə maşinizini toxtatdı və avazını qoyub itib qatdıq vaqırdı. Bu vaqıraş axırda kəptərinin boqıldışıq oxşaş yığı avazıqı özgürüb getdi. Ardın qancılık vaqt ötkin, Anwar tinişinin qaldı. Və maşinistin orunduqını tüzləb, gözlərini yumub yetib, səhranın hidini uçurub gelib atqan dalış amılının bir xil ritimi də şivirlişini tınşıqaş, xiyalğı çöpdi.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programısı.

Toktar şerdin kaytıdığan çağda Perhat bilen Reşide'ge öygü beyranla hazır paklan yiyişten obda mezgeli. Ormanlarını aralab, sapava yeb, kimiz, çübet içip, kanğıç uxlab, aram ilip oynap gilanla. Yengenla mı mihman seyğınıp kaldı? Degen idi. Ormandısı özün urup durduğan Perhat'ı bu teklif bekmi yakan idi. Şuna o Toktar'ı çakçak kılıp,

Ağa, mehmanğa atıqanlarını tayarlap ägen. Pat arada kelinini başlap, öyünge çoqum barmen. Özgü oqşaş güzel ormanlarının arasında köñlini bir kötürüp alay güzel nigarımnıñ. Mañ täkkenige hoşal bolıp qalsın. Dep qaqaqlap külüp ketti. Gepañdan yenip alma Jumovka. Degen edi şu çağda toxtar hoşal bolıp. Bilmen, seni mehmanğa çıllaydıganlar köp ukam. Şuña ağañğa bergen bu wädäñ esiñden çıqıp ketmisin, ä? Perhat bir günü özgü otluk nazar taşlap oturgan çıraylı kotunuğa Rashida, yeniden toyqan bazı yaşla şerin ay ötküzümüz dep şämşä kezip şürdiken. Lekin meniñ sizni uyalag ep berip avarqığım yok kadirlikim. Biz toxtar ağının uygu berip güzel tabiatının tañdasız huzurunu sürüp kelayli. Biz uyaladikide güzel manzirlarni şärlerden tapalmaymız kadirlikim. Maquldysıñız şerniyimizga mıñ şerin ay qetilip ketidi. Dedi. Rashida mo kichige dilli qaran daryasi bo'yidagi suratdek o'rmonlarning qo'ynida rang-barang gulchechaklarning orasida o'ynab kulib cho'ng bo'lgan bo'g'ashqa Farhodning taklifini anglab texim xoshal bo'lib ketdi. Shuning bilan ular shu kunlar 2020 S markalik pikap bilan to'xtarning uyiga qarab yo'lga chiqdi. Farhod haydayotgan pikap ikki tarafi quyuq o'rmon bilan qoplangan darya yoqasidagi yo'lda tez ilgirilayotdi. Perhat'ın yendi oltırgan Rashidani, soları süzük, şauqulluq derya iqıllar, yap yeşil qarğaylıqlar, yeşilliqi pürkengen, qatma-qat tağlar, qarlıq çoqılar, zengar asmanda leylap şürgen appaq bolutla, özgü pütülley məbdun qılıb alğan idi. Pikapının kəyni tərpide oltırgan danlıq fotograf Kaushan, yolunun işki tərpideki körken mənzirlərini toxtumay sürətki tartdi. Bu yigit ömrü 6 ayının en şimaladaki Köktoqay Kan rayonunda ötken Gaujingde muallimning oğlu idi. O dadısının özleri kalgan bu güzel tuprakka Jiangsu'dan tihi yakındalı kelgen idi. Emdili Ali Mektepni pütküzgen Gaushan tunulgan fotograf bulup, onun 20 neçi parça əsri döltümüzdeki danlıq gezit jurnallarda elan kılıngan idi. O Uyghur, Kazak Katarlıq milletle örüp adetlerge hem naqş usullarga bek məvəz kılatdi. O, Perhat bilen Köktoqay Kan rayonunda ötküzülgen bir toy murasımıdı tonuşup kalgan idi. Perhat'nın mayırlık bilen gitar çilip, Xanzuçin naqşlanımı acayip kamlaştırıp etkallıqını körgen Gaushan, onun talantıgı çindilidin kayıl boğan idi. Perhat'nın uçuk yoruk, çıkışka, kuşçakçak, şok karakterimi onunı bek yekip kalgan idi. Perhat Jiangsu'dan kelgen bu ah köngül, kemter, hissiyatçan Xanzu jigitke Altay şehri, Kıran deryası ve Kanas gölü toğırlık mı sözlep bergen idi. Ve onun vakit çıkırıp, o yerlerini bir körüp ketişini tavsiye kılgan idi. Kaushan Altay şehrige kelipla Perhat'ını izledi. Perhat fotoaparatını kütürüp, öyüge külümsirep kırvatkan Kaushan'ı körüp, hoşal bulup getdi. Adaş, Altay'ı kelginiz bek yakşı baptu, dedi o Kaushan'ın kolunu çeğen sıkımlap durup. Ögülükü minin toyum, Uyghurlarının toyunu bir körü aldıgan boldunuz da, bek yakşı boldi. Kaushan, toy günü kımmıtıba nurğun körünüşlerini zirikmey süratki tartıp aldı. Manı bugün dostu Perhat, onu Altay tağlarını, Kazak halkının özgücü turmuşunu körsetkeli elip ketip atıdı. Şuna onun hoşalıq işçigi sığmaydı. Körkem tağ yoludaki körünüşlerinin hemisiyle onun dektini tartattı, onu kızıq duratdı. Jiraladan iqip tüşüvatkan süzük sola, taşlarının üstüde bir-birden ösün talışıp durgan çıraylıq gülçeçekler, gülçeçeklerinin üstüden aylınıp ketelmey uçup jürgen rağndar kepenekler, bir-bir bilen çirmişip ketken yap yeşil qarğaylar, şahtın şaq sakrışıp jürgen tiyillar, kanatlar bilen başları rağndar güllerge oxşıp ketidigan ve özgü xas yıkımlıq avazı sayrışıvatkan her xıl kuşla bu mahir, sezgür fotoğrafı nisbeten az uçuraydıgan. Оңай тепілмайдыған қымметлік байлық есапылнатты. Шәһәрді өскен, фотографтық білән, асасен, шәһәр мойтыды шуғылланған бұл жегет, шу тапты вәтініміздің ғарбедеке бұл иллық тұпрақның гүзәлігіге әйран қилып ататты. Оның өзгі мұшында қымметлік пұрсәтіні яртып әрген досты Перхатқы болған хөрмете барған сірі күчіп кетіп ататты. Тағы бойлап селінған елда автомобіл әйдеп кетіп атқан Перхат, дәрия бойды бірдәм арам елі алайлы. Dedi de, avtomobilni daraxtlar quyuq soy tashlab turgan daryo bo'yida to'xtatdi. Ular avtomobildan tushib, sap tog' havosini huzurlanib nafas olishdi. Mayin shamol jonga huzur beg'ishlaydi. Daryoda uzib yurgan yo'g'on-yo'g'on beliqlar ko'zga tashlanadi. Kaushan avtomobildan tushibla, apparatini ko'targunicha daryoning yuqorisiga qarab mangdi. "Nega mangdingiz?" dedi Perhat uningga qarab.

алдыдан кетмейді. Бұл бұзғыншылықлар қанунсыз ұнсырланың орманлар арасында тынымсыз әрекет қылып атқанлығыны. Оланың экологиялық мұйтқа вә қоғдылдыған хайванларға зиянкешлік қылыш ниетіден янмай атқанлығын испатлап береді. Hörmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı. Ben Mehliya İbrahim. Dağlık eserler kişilerin tepekörünü acıdığan aşkış kokşaydı. Kişiler dağlık eserlerini okuşarkılık, menevi cihette mul uzukluğu ege buludu. Öz duruşluk zaman ve makan boşluğundan alıp, tarih dötken kişilerin menevi keşmişi arkalık, emeli durmuşu üçün tihimi köp tecrübe ve düşüncelerini hazırlaydı. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

Zoravallıqı bolsun, hämisi asalla ballarının gururğı tigip, ballarda özünü kämsitiş, özünü biliş tüven buluş tek xarakter peyda kılıp, kişilik münasiyetiki paydasız təsir görüstüdü. Bu yaştaki ballar Allah kaçan dauliyi düşündüğen boğaşka,

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Men börek. Uxlamay tam atquzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kanışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gitip tükişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben süpsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan

0: keldim.
1: Güllükte güllerini soğurman.
0: Cümlekini çim etmepti. Ben Evrez yoluğa ikip gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
0: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Banka tavsiye kılgan sermaye başkuruş meksulatının ziyan çıksa, bankanın tölem talep kısı bulamdı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler veriyordu.

Bank tavsiye kılgan sermaye başkuruş mahsulatıdan ziyan çıksa, bankadan tölem talep kılsa bulamdı. Şauli hizmetki çıkıp 2 yılda 200 milyon pul yığdı. O pulunun kıymetini saklap kılış üçün məlum bankının muamildarla direktörü Şauvan'dan sermaye başkuruş doğrusu da məsləhət sordu. Şauvan Şauli'ye bankının sermaye başkuruş mahsulatını tanıştırıp, sermaye başkuruş mahsulatının paydası az bolsa mı, bırak xavp xatırı tövən dedi. Şauli onunla kızıqıp sermaye başkuruş mahsulatını setip aldı. Belgilim boyca banka aldı bilen Şauli'ye nispeten xavp xatırını bağlayış gerek idi. Bağlayanda Şauli hakiki əhvalını yazmadı. Şauvan Şauli'nin bağlaş materyalığı asasen sermaye başkuruş mahsulatının bir neçin tavsiye kıldı. Şauli şulanın arısının birini tallap, amanet pulunun hemmesini meblağ kılıp saldı. 10 aydınkin Şauli sitivalgan sermaye başkuruş mahsulatının

bir bütünlükke ige bolup, öy jay mulazimeti mesuliyetini normal ada kılsıla, öy igeleri kanun boyca toxtamını ada kılıp, hak tapşırışı kerek. Kısmen rayonlarda siyasetke asasen muvaffak kemeytiş, keçirim kılışını iltimas kılışkı boludu, lekin tapşırışını rad kılışkı bolmaydı. İkinci hata karış. Öycay mulazimeti de azıraq nuqsan bolsıla barlıq haqni tapşırışını rad kılışkı boludu. Bu doğrusu da doğru işim tövendikçe. Eğer öycay mulazimeti de mulazimet caydı bolmasıdık, kılıdığanlı kılmasıdık qatarlıq əhvallar mevcut bolsa, öy igilri sürətki tartış, sınğı iliş, paranlışış xatırsi, ərz kılış xatırsi arqılıq dəlil ispatlarını saxlap, kanun boyunca tüzütüş, kemeytiş, keçirim kılışını təşəbbüs kılsa boludu. Amma öycay mulazimeti haqqını tapşırışını bir vasıda rəd kılsa bolmaydı. Qarğularca tapşırışını rəd kılsa, əksicə toxtamğa xilaplı kılışını kəltürüb çıxırdı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikmala stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ә, сөйімлік достылар программымызын дамлаштыру атымыз. Күлләні санап өткізмен, достым. Саны ғудек күлләні өткізім. Güzel hayatını kütmen, hazırkı hayatınızdan payını, güzel hayatını yaratın. Kalbi kınmakçı bolsanız, şu dersi isinizde bolsun ki, hergiz yalan gitme. Hayat hudu bir kitap. Siz bazı betlerden bekt sözünü uçurasanız, bazı betlerden könülsüzlük hikayelerini uçurtup kalırsınız. Ama könülsüz betlerden atlap ötüp gidemeyiz. Lekin şu betlerini aşkanda, keyinki betlerde nimelerinin sizin saklavat kallıkını bileleysiz. Hayat herkiz mi umutsuz küllerinin ütüp geçişini saklaşamaz? Belki yağmurluk küllerdi mi? Hatırcam küllüksüz sayılı kılıçtır. Zerici bolsa mı başkalar üçün yakşış kılıçını herkiz toktatma. Bazı da siz kılan en şu zerici yakşı iş başkalarının kalbini soğuruşu mümkün. Aziz anlıkçılarımız, programımız dağılmış yavadudu. Güzel nakşilerimiz hazır ki güzel keyfiyatınlar için.

yetekçilikide kesek oltun devletleri her tarafıma köp katlamlık hemkarlık ramkısını şekillendirip ismi cismiga layık yer şarının cenubideki birinci ças sep cenub cenub hemkarlıkının oldun kusupsuğa aylandı. Yeni tarihi başlanmada yer şarının cenubideki devletlerinin samimi arzusu aldı da Reis Xi Jinping kesek oltun devletlerinin yenilik yaratış terakkiyatını ilgiri sürüştiki avangardladın. Tınışlık, mukimlikni kogdaştiki avangardladın. Medenilikte öz ara örnek ilişka türtki boluştiki avangardladın. Dünyavi idare kılışını ıslak kılış ve mükemmelleştiriştiki avangardladın boluşunu otturgu koyup, kesek oltun hemkarlıkının tarihi burçini yeni bir kıytım aydınlaştırıp, ilgirleş yönülüşünü körstüp bədi. Tötçon avangard, kesek oltun devletleri hemkarlıkının strategiyelik oranını östürüp, kesek oltun devletlerinin birleşip özünü küçeytiş, iradesi ve şentisini aşırdı. Keler yili kesek oltun 4-ci Jungo yilini kütüp aludu. Jungo reis devletlik eğir vazifesini yeni bir kıytım üstüge aludu. Yığınğa katnaşkan her qaysı devlet rehberleri Jungo'nun kesek oltun mexanizminin taraqqi qılıp zoruyışıda oynığan halqılıq roluğa yüksek baha berip reis Xi Jinping otturğa qoyğan muhim teşebbüsqa paal avaz qoşup Jungo'nun keler yili 19-cı qetimlik rehberler uçuruşuşunu yaxşı ötküzüşünü qolladı. İkinci, yer şarının cənubiga quvvet qoşuldu. Bu qetimki uçuruşuş mezgili de reis Xi Jinping yer şarının cənubinin küçünü zoraytış doğrusu da mındaq 4 muhim teşebbüsünü otturgu koydu. Yani, xalqara qanunçılıqını ortak qoğdap, xalqara qanun ve xalqara qaydının baraver tədbiqlinişiga əqiqi kapaletlik qilish. Köptərəpçilik bayrıqını egiz götürüp, Birleşken Devletler Teşkilatının nopozi ve rolunu qoğdaş. Xalq merkez qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıngtırıp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030-cı yıl imkaniyetlik sicil tərəqqiyat qaralmasını əmliyiləşdürüşünü ilgiri sürüş. Xəvibsizlikni idari qilishini birlikte ilgiri sürüp, ən-ənivi ve gayri-ən-ənivi xəvibsizlik təhdidige ortaq taqabıl turuş. Bu muhim təşəbbüslarda devrinin tərəqqiyat eqimi çin közlengen bulup, insaniyetinin tərəqqiyat çoğun vəziyeti ilgilenip, yer şarının cənubidiki devletlerinin ortaq arzusuğa maslışılıp, yer şarının cənubinin xalqara işlardaki təsir küçü ve söz kılış hukukunu östürüş kargı kelidigan yolgu igi kılındı. Reis Xi Jinping dikkatini yeni bir növetlik pen texniki inqilabi ve kesip özgürüşüge merkezleştirip, bir yürüyüş teşebbüslarını otturgu koyup, köptürlük emeli hemkarlık tedbirlerini cakarlap, erkayüs devletlerinin kızgın karşı ilişiği erişti. Xalqara ommavi pikir mundaq dep qardı. Jungo sün'i aql çoğ devleti bolu süpti bilen rakam zomigarlikini közlemeydi. Teknikini kamal kılış bilen hepeleşmeydi. Belki ilgar teknikini ommavi mesulatka aylandırışını halaydı. Jungo kelgüsünü belgileydiğen aldıngı Katar'daki musabıkı yolu da terakki kılıvatkan devletlerge fırsat yaratıp berip, Jungo'nun özüge xas kən korsaklıqı ve dünyavi muhabbetini namayan kıldı. Üçüncü, Jungo Hindistan münasibetige yol başlap berildi. Reis Xi Jinping, Zunli Modi bilen yeni bir qeytim iki tərəplik uçuruşup, xalqara cemiyetinin kən dekıtını qozgıdı. İki devlet rəhbərlerinin strategiyelik yetekçiliki de Jungo Hindistan münasibeti pəskoy halettin tədirici kutulup, qaytı atlanıştın, qaytı yüksülüşünü işqaşırdı. Reis Xi Jinping bilen Zunli Modi, Jungo bilen Hindistan'a münasibetlik, strategiyelik, uzak müddetlik, yönülüş karakterlik meseleler doğrusu da samimi çoğunkır fikir almıştırıp, Jungo bilen Hindistan, emir aladın buluş gerek digen en muhim ortak tonuşunu hasıl kıldı. Şiki devlet rehberleri birdek mundaq dep qardı.

aptigi peytip kaldı. Bayanatta mınula tekitlendi. Bunundan ilgiri bu kanunsuz katnaş liniyasının xatirige agahlandırış berilgen. Muhafizat kısmı Deniz Armiyası Ormuz Boğazının kamal kılınganlıkını hem de davamlık İran tarafının aklı başkuruşu da boladıganlıkını enek çakarladı. Amerika Armiyası Merkezi Kumandallık Ştabı İran'ın alakadar parahot su minasını tigip ketti diyen sözünü inkar kıldı. İran Hormuzgan ülkesinin emeldarı şu günü Paris koltukudaki Korgan portu etrafıga caylaşkan iki belikçi kemisinin şu günü keşte düşman tarafının uçkutsuz ayrıplanının hücumu uçurgallıkını, kemideki nurgun belikçinin yokap ketkellikini, nöbette kutkuzuş hareketinin kanat yaydırılgallıkını bildirdi. Parahotlarını ızgoğlaş uçurudu körüstülüşçe, Ormuz boğazıda ötken haftanın ahırdaki iki gün içi de parahotlarının kündülük yürüyüş miktarı azayıp ketken. Örmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Sacappar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Yemen hükümet armiyasının komandiri 9. ayının 10. günü mandak dedi. Yemen'in garbi cenubedeki Taiz ölküsüdeki stratejilik muhim cayı, Kızıl Deniz Port Şehri Moha şu günü Kusey Kurallıkları tarafından işgal kılındı. Yemen'deki Kusey Kurallıkları yakından buyan Saudi Arabistan rehberlikideki Birleşme Armiye ve Yemen hükümet armiyası bilen Yemen'deki Nurgun Urus Sepe'de yetişti. Hem de Saudi Arabistan'a hücum kıldı. Yemen vaziyeti de zor davalguş görüldü. Tahlilçile mındak tepkardı. 2022 yıldaki uruş toktutuş gelişimi Yemen'nin işki ziddiyetini hal kılalmadı. Bu devletin işki küsseleştirmesindeki özgürüş hem de Amerika bilen İran uruşu Yemen'deki uruş otunun kaydı yenişedeki asaslık sebep. Bu kitim tokunuş devamlı keskinleşse, Uttur Şarık rayonunun kalay makançılıkıdaki iğırlaştırıcı bulup kalıdı. Tokunuşun derecesi tez süratli östü. Bu kitim ki Yemen tokunuşu 7. ayının otturlarda başlandı. 7. ayının 13. günü Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ını mezkur kurallıkla kontrol kılıvatkan Sana halkara aerodromuğa hava hücumu kıldı dep ayıpladı. Hem de Saudi Arabistan'ının cenubiga başkurulduğan bomba koyup berip öç aldı. Bunun bilen Kusey Kurallıkları bilen Saudi Arabistan'ı arsidiki 4 yıldın artık devamlaşkan nisbi tinç vaziyet buzup taşlandı. Şunun dinkin Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ı kollaydıgan Yemen hükümet armiyası bilen köp qetim uruş kıldı. Hem de Saudi Arabistan'ının soda paraxotları ve hərbi energiya əsləhələrinə köp qetim hücum kıldı. Saudi Arabistan'ı mı Kusey Kurallıklarının nişallarına köp qetim hava hücumu qozğıdı. 9-cu ay kirgendin buyan tokunuş nurgun səplədə evcige çıktı. Kusey Kurallıklarının Saudi Arabistan'ı zərbi beriş dairisi körünərli kengaydı. Kusey Kurallıkları 9. ayının 8. günü Saudi Arabistan'ının yakında Yemen'deki herbi herkitige inkas kaytırışını bağını kılıp, Saudi Arabistan'ının cenubideki herbi ve neft əsləhələrge kənkülemlik başkurulduğan bomba ve kuşkutsuz ayrıplan hücumu kozgıdı. Saudi Arabistan'ı yetekçilikideki köp devlet birleşme armiyası

Ebha, Cazan, Neciran qatarlıq şəhərlərdəki xalq və iqtisad əsləhələrinin ucun boşçurqallıqını. Ayalla və balılanı öz işçi qalğan 73 adəmnin yarlanqallıqını cəzimləşdirdi. 9-cı ayının 9-cu günü Köp Dövlət Birləşmə Armiyası yeni mındaq deydi. Qusay qurallıqları şu günü ballistik başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayrıplan bilən Səudi Ərəbistanının Xamis Müşahid, Ebha, Cazan qatarlıq nurğun şəhərlərgə hücum qozğıdı. Yeni bir tərəfdən bunundan ilgiri uzundan buyan pasbalat turup gelgen Yemen hükümet armiyası yakında nurğun rayonlarda Qusay qurallıqlarga hücum qılıp müdafiədən hücum qoydu. Yemen hükümet armiyası və Qusay qurallıqları ərbabının xəbirge qarğanda Yemen hükümet armiyası yakında Hudeyda, Marib, Jof, Taiz qatarlıq yönülüşlərge hücum qılıp Qusay qurallıqları kontrollıqı dikir ayullağa ilgirlimekçi bolgan. Yemen Dövlət Müdafiye Ministerliqinin Maum Ministeri Samir Sabri 9-cı ayının 7-cü günü Yemen hükümetinin Qusay qurallıqlarının qoludun paytaxt sananı qaytır velişini qarar qılgallıqını aşkarı cakar dedi. Küsseliş turmısı da özgürüş boldi. Yemendiki qalay mıqançılıqtın davamlışı vatqınıqa uzun boldi. 2014-ci ili Qusay qurallıqları sananı tartıp aldı. Yemen hükümeti Canıbtiki Adın şəhərge köçüşke məcbur boldi. 2015-ci ili Səudi Ərəbistanı başçılıqıdaki Köp Dövlət Birləşmə Armiyası Yemen toqunuşuğa arlaşıp, Yemen hükümetinin Qusay qurallıqlarına zərbə berişini qolladı. 2022-ci ili 4-ci ayda Qusay qurallıqları bilən Yemen hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yaraştırışı bilen uruş toxtutuş gelişimi imzaladı. Şunun dinkiyen uruş toxtutuş halıdı asasi cihetini saklap gelindi. Yemen'de Qusay kurallıkları Şimaldiki köp kısım caylani kontrol kılış. Yemen hükümeti Cenubi kısım bilen Şarkı kısımını kontrol kılış tek Cenub bilen Şimalini ayırıp idare kılış vaziyeti şekillendi. Tahlilçile mundaq tepkardı. Yemen'de bu qetimki uruş otunun qaytı yenişi mahiyette 2022-ci ildeki uruş toxtutuş kelişiminin Yemen'nin işki ziddiyetini hal qılmaganlıqıdan bolgan. Bu devletni kim kontrol qilish, maliye baylıqını kim igileş, hem de siyasi hukukni qandaq taqsimlash qatarlıq yadroluq meselelerini öz içiga aludu. Ziddiyetning mushu vaqt partilishi Yemendik her kays gruplarının küsseliş turması da özgürüş bolgallıkının neticesi. Yemendiki Qusay kurallıklarına karşı küşle Yemen hükümetinin başkayına Ərəb Birleşme Xalifeliki kollaydıgan Cenib Ötkünç Komiteti, Yemen'nin sabık zuntunu Salih'nin ciyani, Tarık Salih rehberlikideki Milli Karşı Körüstüş Küçü Teşkilatı Katarlık başka küşlerini mi öz işçi kalıdı? Uzundan buyan bu küşle hem de Yemen hükümeti otursa da hemkarlık mı, ıhtılap mı bulup geldi. Bu Qusay kurallıkları bolgan besimini tarkaklaştırdı. Lekin muşundak ehvalda yakından buyan özgürüş boldi. Saudi Arabistanı bilen Ərəb Birleşme Xalifeliki otursudaki ziddiyetinin keskilleşişi gelişip, Saudi Arabistanı bultur yıl ahırda Ərəb Birleşme Xalifelikidin Yemen'den əskər çekindirişini tələb qıldı. Ərəb Birleşme Xalifeliki qollaydıgan küşlərinin təsir küşçü acizlidir. Şunu bilen bir vaqtta Saudi Arabistanı Yemen hükümeti və yerlik hərbi küşlərini tərtib selişini küşə itdi. Əslində Ərəb Birleşme Xalifelikinin qollışığı erişkən bir qısım küşlər Saudi Arabistanı yetekçilikideki bexatarlık sistemisiga tedirici kirdi. Bu yılın 5'ida Yemen hükümet armiyası Saudi Arabistanının avadın yardım berişi arkası da Cenib Ötkünç Komitetinin koludun ken zımını tartıp elip, emeli küçü ve cengivarlıkı zor derecede aştı. Bulanın hemisi Qusay kurallıkları düşkelgen besimini zor derecede aşırdı. Tahlilçiler mundaq dep görsetti. Qusay kurallıkları Sana ve Şimaldiki rayonlarını kontrol kılıp, taşkı

Radyon Vücud Dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem igileş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Üşkirasi. Parida Anvarning o'ziga tikilib qarab qolganligini ko'rib, umid ato qilib elish maqsadida uningga qarab kulimsirdi. Anvar birdilla Paridaning kulgisidan bezor bo'lib qoldi. Bu kulga qandaqdir yurak bilan bog'linishi yo'q, to'liq arzon kulgi bo'lib tuyuldi. U Paridaga hech qanday inkas qaytarmadi. Birdamlik sukutdan keyin Anvar to'satdan kayniga o'rilib, mashinaga chiqdi. Va mashinaning aynigini tushirib, "Bo'ldi qilayli Parida. Bizni xatolik o'tkizganimiz rost. Buningga ko'z yumsoq bo'lmaydi. Men buning uchun badal to'lashga rozi. Eringiz sizga ishongan ekan, uning ishonchini qadrlang. Xayr-xush." dedi. Anvar gapini tugatib-la mashinasini qo'zg'atdi. Onun neçü günlü beri katmanlaşıp gidip atkan fikirli bara-bara roşelnişke başladı. O, asta yıraktı gidip atkan Paridaga boğan hissiyatının bir hıl kurgak kalıpta özgen hissiyat ikerlikini. Onunla azırış gücünün yöşürün kalıqını. Roy cedki mənəsizliknin bu hissiyatının şehli hem taktarını yaratkan kalıqını hıva hisskığan dək buldu. Parida asta-asta ötmüşke aynıq kaldı. O payda qilgan hissiyat to'lqinlarining eng oxirgi qoldiqlari mangu kemaskga eqib ketib atadi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çısıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tanat quzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, karalsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərlə soğur mən.
6: Cümekin çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Banka tavsiye kılgan sermaye başkuruş məhsulatının ziyan çıksa, bankının tölem-tölem kısım olamdı. Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözlə berdi.

Ата-алла перзентләдің тойығы арлыш валса қанун қылап бұ. Дехтала давамлық программы бұзды болсын. Той қыдыш әр аялының тамамен өз ұқтиярлықы білен болышы керек. Әр қандақ бір тарапның қарш тарапны мәжбүрліші, әр қандақ тәшкілат яки шәхсінің арлыш веліші мәнне қылынуды. Ата-алланың перзентлерінің өйлінішіге арлыш веліші қануңғы қылап қылмыш болып, әхвалы еғір болса, жинайет шәкілендіруші мүмкін. 19 yaşlı toy kılısı bulamdı. Kanunu belgelendiğin toy kılış yeşi erle 22 yaştın, ayalla 20 yaştın burun toy kılısı bulmaydı. 19 yaş kanunu belgelendiğin toy kılış yeşiği toşmağın bulup toy kılısı bulmaydı. Bir nevre ak sınırla toy kılısı bulamdı. Bir vasıta kandaş tukallarının ya ki 3 evlat içindeki şirem kandaş tukallarının toy kılışı menni kılınıdı. Bir nevre aksınıl üç evlat içindeki şirem kandaş tukanga teve bulup toy kılsı bulmaydı. Toy mürasimi ötküzüp öğün işgeti almasa kanunluk er hotun bulamdı. Toy kılıdığan er ayal öğün işini tızımlaş organıga öz berip tızım tış gerek. Muş kanundaki belgelimiga uygun kelgeleri tızımga elinip öğün işgeti berilidu. Öğün iş tızımga elingandın başlap öğün iş münasibeti orantılıdu. Öğün işini tızımlatmakalla toluqlap tızım tış gerek. Şuna öğün işini tızımlatıp, öğün iş kiti alğandinkin andın resmi erkotun buludu. Öğün iş münasibetini kanun qoğdaydı. Şuna toy mürasimi ötküzüp öğün iş kiti almasa kanunluq erkotun hesaplanmaydı. Özü bijirmigen öğün iş resmiyeti küşke igi bulamdı. Tövendik ehvallarının biri bolsa öğün iş küşke igi emez. Birinci, koş öğlengen bolsa. İkinci, toy kılışı menni kılıngan tukkancılık münasiyeti bolsa. Üçüncü, kanunu belgelengen öğleniş yeşiği yetmeyen bolsa. Özü becirmegen öğleniş resmiyeti küşke iyi bulmaydıgan ekvalı kırmaydı. Sot mekemesinin öğlenişini küşke iyi emezdep ilan kılışını talep kılışkı bulmaydı. Er taraf ayal tarafının cismani bir hatarlıkıya tehdit edip toy kılgan bolsa, öğleniş münasiyeti küşke iyi bulamdı. Toy kılış er ayalının tamamen öz ihtiyarlıkı bilen buluşu gerek. Er kandak bir tarafının karşı tarafını mecburlaşı menni kılınıdı. Şuna mecburlaş arkalık toy kılgan bolsa, mecburlangan taraf halık sot mekkemesinin öğün işini küştün kaldırışını talep kılısı boludu. Er taraf ayal tarafının cismani bir hatarlıkıya tehdit edip toy kılgan bolsa, mecburlap toy kılışkı teve bulup, ayal taraf öğün işini küştün kaldırış hukukudun bekirman boludu. Mecburlaş kılmışı ahırlışı bir yıl içi de oturu koyuş gerek. Küştün kaldırılgan öğleniş baştıla küşke iyi bulmaydı. Toy dinkin karşı tarafının eğir kesilini yuşurgalıkını baykısa kanda kılış gerek. Bir tarafının eğir kesili bolsa öğlenişini tızımga aldırıştın ilgiri karşı tarafke aynen eğitiş gerek. Aynen etmesa karşı taraf halık sot mekkemesinin öğlenişini küştün kaldırışın talep kılısı boludu. Öğünlüşünü küştün kaldırış talepini, küştün kaldırış sebebini bilgen ya ki bilişki tekiştik bolgan kündün başlap bir yıl içi de oturup koyuş gerek. Öğünlüş küştün kaldırılgan ikin kaydı tizim tip toy kılsa, ikinci toy hesaplanamdı. Küşke igi bolmağan ya ki küştün kaldırılgan öğünlüş baştıla kanuni çekleş küçüge igemez. Alakadarlarının erkotulluk hukuki ve mecburiyeti yok. Şuna öğünlüş küştün kaldırılgan ikin kayıt tizimlitip toy kılsa ikinci toy hesaplanmaydı. Delo arkalık kanunu çöndürüş. Toy denkin karşı tarafının eğir kesil bağlıkını baykısa kanda kılış gerek. Canfamlik erbilen sünfamlik ayal sayahat ceryanı da tonuşup muhabbetleşken ikin tizimlitip toy kıldı. Toy denkin sünfamlik canfamliknin toydun burulla ilişip kılış kesili gırpta bolgalıkını. Şunakla uzak dava alınıp mı sakay mıgallıkını bilgenli ikin Can Famlik'ni sot mekkemesi'ye arız kıldı. Bu diloga mundaq yaşın berildi. Bir tarafının eğri kesili bolsa, öğün işini tızımga aldırıştın ligri, karşı tarafke aynen eğitiş gerek. Aynen etmesa, karşı taraf halık sot mekkemesi'nin öğün işini küştün kaldırışın talep kılısı boludu. Öğün işini küştün kaldırış talepini, küştün kaldırış sebebini bilgen, ya ki bilişki teyişlik bolgan kündün başlap, bir yıl içi de oturup koyuş gerek.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikmala stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qalib törünüzni o'rin olgan shu kishilaringizdan, atrofingizdagilardan mana shu yiqimli so'zlarni, mana shu yiqimli jumlalarni hargiz qo'ymang. Güzel sözleriniz ulağı güzel yes duygularını ata kısın. Çünkü güzel söz güzel kalpten çıkır. Benimse bizde güzel yes duygu başlaydıgan muhabbetli küylerimiz devamlı kozurunlarda.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincang Haberleri programımızına anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 15. günü, Seyşembe.
2: Avval, hava rayığı nazar selip ağaylı. Bugün keçiden ayet günüsü gece, Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali, Karmay şehri, Şeyhanzı şehri, Ürümçü şehirdeki Tağlıq rayon, Sancı Oblasti, Canobi Şincan'ın garbideki Tağlıq rayon, Xoten Vulayet'nin Canobi'deki Tağlıq rayon, Aksu Vulayeti, Bayonglun Oblasti'deki Tağlıq rayon, Turpan şehirinin Şimali'deki Tağlıq rayon, Kumul şehirinin Şimali'deki Tağlıq rayon, Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda kar yağdı. Yoğurki Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda otrahal, katıq yamğur, Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yamğur yağıdı. Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali, Sancı Oblastı'nın şarkı, Şarkı Şincan Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda 5 bal etrafıda garbi Şimali Şamali, Şamal Eğızır'da 9 bal etrafıda boran çıkıdı. Turpan şehri, Kumul şehirinin kısmen rayonlarda 35 Celsius gradusun aşıdığan yoğur temperaturlu qaba rayı körlüdü. Avtonom rayonunun başka caylarda hava ocuq bazlı bulutluq bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı. Kelgüsü 3 günde Canobi Şincan'ın garbideki Tağlıq rayon, Sancı Oblastı'nın şarkıdaki Tağlıq rayon, Kumul şehirdeki Tağlıq rayonda öl yığın miqdarı bir kadar köp olup, kısmen caylarda kısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldürmamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük tətür eqinlik avarayı körlüdü. Kısmen caylarda kıyan ve latkı şeyhillik eğen seyirlip çüşüş katarlıq geo apetlerden müdabiyelini sürür.
1: Ürüm şehirde bugün geceden ayet gündüz geçe hava uçuk bazı bulutluk bulup, tövən temperatura 19 Celsius gradus, yukarı temperatura 29 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu gidimki programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
1: Çin Şaucang, Erkin Tuniyaz, Tacikistan'ın birinci muavin zonlisi Halıq Sadı bilen görüştü.
2: Çin Şaucang, Erkin Tuniyaz, Kırgızistan'ın devlet işleri katibi Koji Yev bilen görüştü.
1: Devlet yolu 3033. liniyası Kıytın Maytağ Kuşa yukarı süratli taş yolu kuruluşu tez alğı sürülmekte. Körük, Tonil, yol ulu kuruluşu kayın başlandı.
2: 2026 yılı Bakto Portu'da Çigra'dan kırgen çıkalla 200 bin adam kaytımdan aştı. Bultırkıdan 103 gün burun bu nişan tamamlandı.
1: Abdanım rayon İctimai Soğurt Yardan Bulu Behiriş Dairesini kengayet siyasetini davamlıq yolu koyup, Ali Mektep'nin pütküzgeleri Katarlıqlarının işgı orlaşışını kollaş salmakını zor aytudu.
2: Zünye yığınırki uluğuk buruluş, Cungu İşçilik Qallar Kızıl Armiyası'nın uzun sefer qalibisinin 90 yıllıqını xatirleş məxsus temliq görgəzmisi Ürümçüde başlandı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdanım Raylıq Partiya Komitetinin şücesi Çin Şaucang, Abdanım Rayonun reisi Erkin Tuniyaz 9. ayının 14. günü Ürümçü'de Şanghay Hemkarlıq Təşkilatının 2026 yıllık rəqəmlik ixtisat münbirigi qatnışış üçün Şincangı kəlgən Tacikistan'ın birinci muavin zonlisi Xalıq Sade və onun əmrahları bilən görüşdü. Dövlət Sallıq Məlumat İdarisi Partiya Qrupsının şücesi İdara Başlıqı Liu Liehong görüşü qatnaşdı. Çin Şaucang, Cungo Komünistik Partiyası, Şincan Uyğur Abdonom Rayonluq Komiteti, Abdonom Rayonluq Xalq Hökumeti və Şincan İşləb Çıqırış Quruluş Bintuaniga vakalıdan Xalıq Sadə və onun əmraqlarını qarış aldı. O mındaq dedi. Rəis Xi Jinping və Zongtong Rahmanın strategiyalik yetəkçilikdə Cungo bilən Tacikistanın yeni dəvirdiki omumizlik strategiyalik həmkarlıq həmrahilik

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Yemen hükümet armiyasının komandiri 9. ayının 10. günü mandak dedi. Yemen'in garbi cenubedeki Taiz ölküsüdeki stratejilik muhim cayı, Kızıl Deniz Port Şehri Moha şu günü Kusey Kurallıkları tarafından işgal kılındı. Yemen'deki Kusey Kurallıkları yakından buyan Saudi Arabistan rehberlikideki Birleşme Armiye ve Yemen hükümet armiyası bilen Yemen'deki Nurgun Urus Sepe'de yetişti. Hem de Saudi Arabistan'a hücum kıldı. Yemen vaziyeti de zor davalguş görüldü. Tahlilçile mındak tepkardı. 2022 yıldaki uruş toktutuş gelişimi Yemen'nin işki ziddiyetini hal kılalmadı. Bu devletin işki küsseleştirmesindeki özgürüş hem de Amerika bilen İran uruşu Yemen'deki uruş otunun kaydı yenişideki asaslık sebep. Bu kitim tokunuş devamlı keskinleşse, Otur Şarık rayonunun kalay makançılıkıdaki iğırlaştırıcı bulup kalıdı. Tokunuşun derecesi tez süratli östü. Bu kitim ki Yemen tokunuşu 7. ayının otturlarda başlandı. 7. ayının 13. günü Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ını mezkur kurallıkla kontrol kılıvatkan Sana halkara aerodromuğa hava hücumu kıldı dep ayıpladı. Hem de Saudi Arabistan'ının cenubiga başkurulduğan bomba koyup berip öç aldı. Bunun bilen Kusey Kurallıkları bilen Saudi Arabistan'ı arsidiki 4 yıldın artık devamlaşkan nisbi tinç vaziyet buzup taşlandı. Şunun dinkin Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ı kollaydıgan Yemen hükümet armiyası bilen Köp qetim uruş kıldı. Hem de Saudi Arabistan'ının soda paraxotları ve hərbi energiya əsləhələrinə köp qetim hücum kıldı. Saudi Arabistan'ı mı Kusey Kurallıklarının nişallarına köp qetim hava hücumu qozğıdı. 9-cu ay kirgendin buyan tokunuş nurgun səplədə evcige çıktı. Kusey Kurallıklarının Saudi Arabistan'ı zərbi beriş dairisi körünərli kengaydı. Kusey Kurallıkları 9. ayının 8. günü Saudi Arabistan'ının yakında Yemen'deki herbi herkitige inkas kaytırışını bağını kılıp, Saudi Arabistan'ının cenubideki herbi ve neft əsləhələrge kənkülemlik başkurulduğan bomba ve kuşkutsuz ayrıplan hücumu kozgıdı. Saudi Arabistan'ı yetekçilikideki köp devlet birleşme armiyası Ebha, Cazan, Neciran Katarlıq şehirlerdeki Xalq və iqtisad əsləhələrinin ucum qoşdurğanlıqını. Ayalla və balılanı öz işçi qalğan 73 adəmnin yarlanğanlıqını cəzimləşdirdi. 9-cu ayının 9-cu günü Köp Dövlət Birləşmə Armiyası yanımındaq deydi. Kusey Kurallıqları şu günü ballistik başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayrıplan bilən Səudi Ərəbistanının Xamis Müşahid, Ebha, Cazan Katarlıq Nurgun şehirlerge hücum kozgıdı. Yeni bir tereptin bunundan ilgiri uzundun buyan pas balet turup gelgen Yemen hükümet armiyası yakında Nurgun rayonlarda Kusey Kurallıkları hücum kılıp müdafiyedin hücum kuyutti. Yemen hükümet armiyası ve Kusey Kurallıkları erbabının kabirge karganda Yemen hükümet armiyası yakında Hudeyda, Marib, Cof, Taiz Katarlıq yönülüşlərgə hücum qılıb, Kusey Kurallıqları kontrolluğa dikir ayullağa ilgirlimekçi bolğan. Yemen Dövlət Müdafiye Ministerliğinin Maum Ministeri Samir Sabri 9. ayının 7. günü Yemen hükümetinin Kusey Kurallıqlarının koludun paytaxt sananı qaytır velişini karar kılgallıqını aşkarı cakar dedi. Küsseliş turması da özgürüş boldı. Yemen'deki kalay mıkançılıktan davamlışı vatkınıga uzun boldı. 2014 yılı Kusey Kurallıkları sananı tartıp aldı. Yemen hükümeti Canıptiki Adın şehirge köçüşke mecbur boldı. 2015 yılı Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki Köp Devlet Birleşme Armiyası Yemen tokunuşuğa arlaşıp, Yemen hükümetinin Kusey Kurallıklarına zerbe berişini kolladı. 2022 yılı 4. ayda Kusey Kurallıkları bilen Yemen hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yaraştırışı bilen uruş toktutuş gelişimi imzaladı.
Шуныңдың кейін ұрыш тоқтытыш алыты асасы жәттін сақлап келінді. Йеменде құсай құраллықлары шымалдыке көп қысым жайланы контрол қылыш. Йемен хүкіметі жәнубі қысым білән шәрқ қысымны контрол қылыштек, жәніп білән шымалны ойрып идары қылыш вәзейті шәкілденді. Тәхлілчілі мұндақ тәп қарды. Йеменде боқетімкі ұрыш отының қайты еніші, Махиетте 2022 жылдыки урыш токтотуш келишиминин Йеменнин ички зиддиетини ҳал кылмаганлыгыдан болгон. Бу дөлөтнү ким контрол кылыш, малия байлыгыны ким ийгилеш, эмде сиясий укукну кандай таксимлаш катарлык ядролук маселелерни өз ичиге алды. Зиддиетнин мушу вакыт партылышы Йемендик ар кайсы гуруктардын күчселиш турмусунда өзгөрүш болгонлугунун натыйжеси. Йемендеки Кусей кураллыкларга каршы күчлөр Йемен hükümetinden башка яна Араб Бирлешме халифелиги коллайдыган Жанып өткүнч комитети Йемендин сабык зунтуңу Салихнин жияни Тарык Салих рахбарлыгындагы миллий каршы көрсөтүш күчү ташкилаты катарлык башка күчлөрүн да өз ичиге алды. Узундан буян бу күчлөр һәм дә Йемен hükümeti отурсуда һәмкарлыкмы ықтылап мы болып келді. Бо құсай құраллықлырғы болған бесімні тарқақлаш тұрды. Лекен мұшындақ әхвалда екіндің бұян өзгіріш болды. Сәуді Әрәбістаны білән Әрәб Бірләшмі Қәліпелікі отырсыдекі зидиетнің кәскілдіше әгішіп, Сәуді Әрәбістаны бұлтыр ел ақырда Әрәб Бірләшмі Қәліпелікідің Йемендің әскер шекендірішіне тәләп қылды. Әрәп бірләшме халипелікі қоллайдыған күшлерінің тәсір күші ажызлыды. Шуның білен бір вақытта Сәуді Әрәбістаны, Йемен hükümeti вә ерлік әрбей күшлеріні тәртіп селішіні күші айтты. Әсліде Әрәп бірләшме халипелікінің қолышығы ерішкен бір қысым күшлер Сәуді Әрәбістаны

yetekçilik edeki bexatarlık sistemisiga tedriji kirdi. Bu yılın 5'ida Yemen hükümet armiyası Saudi Arabistanının havadın yardım berişi arkasında Cenip Ötkünç Komitetinin koludun keng zımını tartıp elip, emeli küçü ve cengivarlıkı zor derecede açtı. Bulanın hemisi Kusey kurallıkları düşkelgen besimini zor derecede aşırdı. Tahlilçile mundaq dep görsetti. Kusey kurallıkları Sana ve Şimaldiki rayonlarını kontrol kılıp, taşkı katnaş ve iktisadi alakını kengaytişini. Şunun bilen bir vakitta Saudi Arabistanının Kusey kurallıklarına karşı güçlerini kaytadan biriktirişini tosuşunu ümit kılıdı. Meselen, Kusey kurallıklarının Mohağı hücum kılışıdaki sebep, bu yer hem Milli Karşılık Güçleri Teşkilatının muhim bazısı, hem Kızıl Deniz'den Hindu Okyanusu tutuşuduğun muhim yol Mandi Boğazı'na yakın. Kusey Mohağı hücum kılış arkalık, hem Kusey kurallıklarına karşı güçlerge zerbe bereleydi, hem Saudi Arabistanının Yemen'in gerbedeki erbi ve deniz üstü bekaterlik oralaştırışıga buzgunçılık kılalaydı. Otturu şerik kalay mıkançılık işi de kaldı. Ammı ve pikir umum yüzlük mındak tep kardı. Toktap kalgınıga uzun yıl bolgan Yemen tokunuşunun kayıtının kozgıtılışı, İran uruşunun uzungu sozulup el bolmaslıkı bilen mu ziş münasibetlik. Amerika Katarlık garip elleri Kusey kurallıklarını izcil İran'ın rayon vakaletçilerinin biri deyip karab, İran'ı Kusey kurallıklardan paydalanıp Amerika ve onun Pars koltukudaki ittifaktaşlarına besim işlettiği deyip eyipledi. Amerika'nın devlet işleri katibi Rubio 9. ayının 8. günü Kusey kurallıklarının yakın hareketinin arkası da Roşen İran amili mevcut dedi. Tahlilçiler mundaq dep görsetti. Yemen jang meydanının yönülüşü Mandi boğazının su transport bexatarligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bu deniz boğazı tosalguga uchursa, dünyanın energiya transporti yanımı zarbiga uchrab, o'tir sharqning jiddiy vaziyati yanımı keskildishdi. Hozir İran Pars qoltiq rayonidagi su transportining kirish, chiqish egizi Hormuz boğazını kontrol qilish orqali dünya neft bağısı'a təsir görüstü atıdı. Mandi boğazı Pars koltuk rayonu, bulup mu Saudi Arabistanının neftini Hormuz boğazının ayınıp ötüp Asiya'a toştiki oldun talındıgan yol. Bırak bazı təhlillerde mundaq dep görüstüldü. Kusey kurallıklarının erbi hareket kolunuşu asaslıqı Saudi Arabistanını mürassa kılışkı mecburlap, Saudi Arabistan'a devamlı hücum kılıp, Saudi Arabistan'ın güçlük göç ilişini maksat kılıdı. Bu özlerinin menfaati gibi uygun emez. Şanghay Çet Eltili Daşiyosu Otur Şarık Tatkikatkanısının tatkikatçısı Niu Song mundaq dep kardı. İran uruşta iğir ziyan uçurdu. Kusey kurallıklarını kollışı acizlap getti. Kusey kurallıklarının Kızıl Deniz transportini devamlı kalayma kallaştırışının kandak boluduğallıkıga bir nemi dep bolgulu bolmaydı. Bunundan başka ne usun mundaq dedi. Saudi Arabistanının bir meydan vakit ve küsserip kılıdığan Yemen uruşuğu peytip geliş niyeti yok. Amerika bilen İran münasibetinin yakşılın işi ve Saudi Arabistan'ı İran münasibetini normallaştırışını ilgir sürüş yanılı onun muhim nişanı. Bu Saudi Arabistan'ın Kusey kurallıklarına karatkan herbi hareketinin mi özünün umumi stratejilik orullaştırışının çeklimesi uçuraydı kallıkıdın direk bir yeri. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu işi anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın dektörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdini vatkan, izdini iştahamıda alğı ilgirli vatkan radyo anlığıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan Açlık bir xəterlikdeki təşəbbüskarlıq hukukunu məkkəm ilgiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun 33. qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Dövlətinin biyoxəvipsizlik tosqını həqiqi müstəkkəmləş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladınız.

Radyonu ucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi deb qayt-qayt ta'kidladim. Bu yil yeni tashiman öpki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarning ta'minoti yetarlik bo'lganligining köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktanı toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlıq təminatı bilen tələb otturusidiki qıs tamponluq əndisi özgərgini yok. Kurulmalıq zidiyyətini həl qilishqa, əmdili tutuş qilishimizga umumi miqtarı yetərlik bolmaslıq məsilisi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolğan ihtiyac yani davamlıq eşib, ta'minot bilan talabning qis tamponligi borgan sari kuchaydi. Uning ustiga xalqaro vaziyat murakkab va keskin bo'layotdi. Shunga ochliq bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilishdan iborat bu kirish deb chiqarganning ko'proq zapas saqlaganning ziyoni yo'q. Chunki ko'p bo'lganning besimi bilan oz bo'lganning besimi zadılı oxşumaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı yıl çın tutuş gerek. Köləm, məxsulat mıxtari azıyıb kəsib olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülsüb olmaydı. Bolğan mu açlıqsız öğrü turğan can? Üngən mu cahanda tupıraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləb çıxırışının can tomiri. Men 2013 yılıla terilgu yerini müşk iyiğini qoğduğandak qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda men ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öylani iniqlaş, tüzeş, ve terilgu yerini yezi ilgilikinin başka işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlık terimaslıqının aldığını iliş doğrusu da taleplerini oturup koydum. Münasebetlik tarmakla bir qatar yürüyüşlük tedbirlerini kullandı. Lekin terilgu yerlerini kalaymıqan işildiş ekvali kayıt çeklensi mu yanılı tügümedi. Alaylık, bazı cayla asasi itizlarını ilgili bilip, Hədəb orman bina qılıb, kökərtiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəzi cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdiki münbət etizlanı ilgili bilib, nəçi 10 metr, hətta nəçi 100 metr kənlikdə kökərtiş bəlbəğı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz. Ləkin 1 milyard 200 milyon ahalının ihtiyacıqı seliştirğanda, bu yanıla qıspaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şoğulmuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisigə yer ketidi. Şuna inçki hesab kitab qılıb, ilgiri kiyillik tərtibini rədk turğuzu şərt. Terilğu yerini igili bilib və təbii qanuniyyətki xilaplı qılıb, orman bina qılıdıqa. Kökərtiş bilən şoğulanıdıqan işini qılışqa hərgiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bevasit qarashlıq şəhərlə açlıq işləb çıxırışqı işiltilvatqan ilə hazırqı terilğu yerləni cəzmən saxlap qilish gerek. Əmdi yəni azay çıxıb olmaydı. Terilğu yergi kapalatlı qilishda sangı kapalatlı qılıplı qalmazdın, süpətnimi östürüş gerek. Yuqırı ölçəmlik itiz bərpa qilish bir muyum tutqa. Onu qatdi eğişmay tutup, bərpa qilishnin ölçimi və süpətini östürüp, Kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü, osulgı kapalatlı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işgı aşırış gerek. Bu cahitte katli niyetki gelip, xajlaşki tegişlik bulunu çokum xajlaşımız gerek. Karı tuprağını koğdaşını çoğun işgatı ardı tutup, karı tuprağının yakşı paydalanış, onu obdan güçlendiriş gerek. Kişi bar katlıq tedbirlerini kolunup, Terilgu yerini qoğdaşının ən qatlıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl deyənini qılmıqan, qılma deyənini qılğan, məsuliyyətini ada qılmıqan,
мәсүлиетсізлік қылғанларының жауапкарлығыны қаттық сүріштіріш керек. Терілгі ерінің бары шу, мәхсулатыны мұқымлаштыруш, ашырушының түп чықыш жолы пән техникада. Биотехника вә ұшыр техникісіне алайдылық қылған еңі бір нөвәтлік езегілік пән техника инқылабыда зор бөз шасыл қылыныш алды тұруатуды. Әр қайсы дөлетлі юқыры пәлдені талышу атуды. Езігілік чоң дөлті болу сүптіміз білен, арқыды қалсақ әргіз болмайды. Езігілік пән техникісі да өзігі тайыныш, өзіні құдырат таптұрышты шың тұрып, езі игілікігі дайыр ашқышылық, ядролық техникіда өткелгі хочым қылышыны тез алғы сәлзетіш керек. Мән қайты-қайты ойынып, езі игілікіні замани вилаштұрышта ұруқ асас деген бұ ноқтыны чоқым айдыңлаштұрыш кереклікін ез қылдым. Мән бұ мәсіліні Бұқетімкі Мәркез Қытсат Қызметі иғыныда мәқсуз тәкітілдім. Бұндақ үскіне, ұндақ үскіне, бұндақ шарайыт, ұндақ шарайыт болғаны білен, сортлық ұруқ болмыса, езі игілікіні замани вилаштұрығылы болмайды. Дадыр ұруқ қатарлық ұруқланы яқшылаш тоғырсы да көп ел тоқталдық. Лекен бөз шасыл қылыш сүреті яныла көңілді кедек болмады. Қалдың боғыдыған техникалада бөз шасыл қылыштек ғайрат білен елініш вән нишанны айдыңлаштырып, езі игілікі де биосорт етіштүрішкі дайыр зор пән техника түрлеріні тез елі қойып, мұйым езігілік мәқсулаттырының ұруқ мәнбәсіні өз алдығы етілдіріш. Контрол қылғылы болышны балдырақ ұшқашырыш керек. Мұнасуәтлік тармақла қаттық назарат қылыш баш құрыш. Хәуіп қатарыны контрол қылғылы болыш алдыңқы шәрті астыда биосорт етіштіріш бойынша тәтқи қылып ярыптыш. Қолының ішіне тез алғы сәлдетіш керек. Пән техникіні

biyoxavfsizlik qurilishida tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Hozir an'anaviy biyoxavfsizlik masalasi bilan yangi tipdagi biyoxavfsizlik xavf-xatari o'zaro giralishib ketdi. Chegara sirtidagi biotehdid bilan ichki qismdagi biyoxavf-xatar giralishib teng mavjud bo'lib turibdi. Biyoxavfsizlik xavf-xatarda nurg'un yangi alohidliklar ko'rilibdi. Dövlətimizning bioxavfsizlik xavf-xatarning oldini elish, tizginlash va idora qilish tizimida yanila kamtuklik, ojiz taraflar bor. Shunga dövlətimizning bioxavfsizlik vaziyatini ilmiy tahlil qilib, duch kelgan xavf-xatar va xirislarni egilab, bioxavfsizlik qurilishini kuchaytirish fikri yo'li va tadbirni aydinlashtirish shart. Dövlətinin bioxavfsizlikni idora qilish tizimini mukammallashtirib, strategiyalik oldin ko'rarlikka ega tadqiqot va planlashni kuchaytirib, dövlətinin bioxavfsizlik strategiyasini mukammallashtirish kerak. Partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat mas'ul bo'ladigan, jamiyat moslashadigan, ammo qatnashadigan, qonunchilik kafolatlantiradigan bioxavfsizlikni idora qilish mexanizmini takomillashtirib, Her derdilik biyoxavfsizlik xizmetini maslaştırış mexanizmlarını küçə etiş gerek. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaştırış, qanunga raya qılışdın ibarət, her qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətnin biyoxavfsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaştırıb, biyoxavfsizlik qanun nizamları və bioxavfsizlik bilimləri təşviq tərbiyəsini kuchaytirib, bütkül cəmiyyətinin bioxavfsizlik xavf-xatırının oldini eliş engini östürüş kerak. Birləşib oldini eliş tizginləş, amma oldini eliş tizginləşinin asasi qatlam ulunu puxtalab, bioxavfsizlik xavf-xatırının oldini eliş tizginləş xalq urushini yaxşı qilish kerak. Sistemlik idara qilish və bütün zəncirlik oldini eliş tizginləşini kuchaytirib, Sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunib, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarı qilişini yaxşı tutuş gerek. Bioxavfsizlik xavf-xatırını küzütüş və onundan signal beriş torunu puxta ziş toqub, küzütüş, signal beriş sistemisini takamullaşdırıb, asasi qatlamdaki küzütüş ponkt noxtları qurilişini noxtlı küçəytib, axırki uçta bayqaş ixtidarını östürüş gerek. Yeni payda bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumli kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, boldir bayqash, boldir signal berish, boldir taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib Ciddi vəqələgə tez sürətdə inkas qaytırış mexanizmini mükəmməlləşdiriş gerək. Ciddiyyət maddi əşyaları zapsi və ixtidar zapsını aşırıb, həm maddi buyumlarını zapa saxlaş, həm işləb çıxırış ixtidarını zapa saxlaş gerək. Aktiv müdafiyelinib, təşəbbüskarlıq bilən idarə qılıb, hayvanat kesilinin aldını eliş, ötkəlini aldığı yütkəşdi çıngdırıb, Odamdimi, hayvonimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan oldi uchidan to'sib uzib tashlash kerak. Mavqani texmo dal joyida, texmo unumlik oldini elishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini elish, tizginlash, tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydinlashtirib, kasbiy iqtidorni o'stirib, asosiy qatlamning ulini putlash kerak. Hürmetli radyo anlıqıcılar, biz bugünkü ünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, devletinin biyoxavfsizlik toskını hakiki müstakkemleş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareli Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı.

Yeni bir günde yeni küyler sizge hemra bolsun. Nakşi muzika, ruhnu oziqi. Çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan manevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

sizni bana aşı doğru hanının hocayını tanıştırgan di. Deptu hili kayın. Belkim siz hemmedin yakışmıyorsunuz.

Сүйімлік достар, рәңдар мәзмұлла білен толған программымыз шутапты дауымышы ватыды. Яқтырып қанлығыныңлардың наайты құшал болу ватымыз. Әлбәтті, вақтымыз бұна айты қыз. Жылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп, сұрап қыл елетішімізге бәрдашлық беремейді. Біз аятымызды мәнілік өткіз үшін тұрышымыз керек. Hayatımızın keyingi baharını kütüvülüş üçün yola çıkışımız gerek. Biz bu hayatımızda yalğızlık yez kıgan bolsak mı? Yani erken kuşladık, kuşal yaşaşını bilişimiz gerek. Şunun üçün, kuşak düşecek işler üçün ben başka türüp gitmem. Bir adam nam abroyunu bir yakı kayırıp koyup, şöhret beresik sebebinin şükürleşip gitken royu haltını unşi alısıyla, bu dünyadaki güzellikni tonup yeterliydi. Turmuş boğan pozisyonunuz her vakit doğru olsun. Özünüzde erkin, doğru, azadı tutun. Her bir gününüzde kuşallık emra olsun. Açıkınız kegende, könülsüz işlağı yolukkanda, çoğunkur bir nefes ilimdi. Radyonlu uçlağa şunda bir tevziye geliyordu ki, hatır yazışını adet kılın. Çünkü psikologların nurgun ruhi keserlerini davalaş, tekşürüş, uzun müddet tetkik kılış arkalık erişken hulası şu ki, bir adam yüzü bilen özü çıkışıp ötken vakti da başkaları bilen çıkışıp öteleydi. Açıkınız gelgen de köğünsüz işlağı yolukkanda hatır yazın. Yüzünüz bilen diyalog oluşun. Könlünüzdeki şu hasretiniz ne? Kaygınız ne? Kalemge ilin. Kuşallıkınız da mı kalemge ilin? Bana bu vakti da adam özünün ruhu bilen bir kuşallık bağlanışı hasıl kılalaydı. Minnettarlık bilen, memnuniyet bilen, epuçallık bilen bu hayatın imtihanı kıska ama intayın ehmiyetli hikayelikini iz kılıp yaşam. Güzelliklerin huzurluğunu, güzellik her vakit sizin yer bolsun. Güzel köylerimiz devamlı silah için.

Сүйемлік достар, шу тапты аңлап атқаныңла Мәркіз Халық Радио Станциясының үзілмәс мелодия программасы. Біз хаятны сөйгішілеміз. Әр бір дәмлердің гүзәллікні байқаушыларымыз. Бұл дүнияда гүзәллікні сөймейдіған адам болмыз керек. Әмма адам гүзәллікні сөйді. Оны интілуді. Әмеше гүзәллікні ақ көңілліктің, яқшылықтың, güzel pezilettin izleydi. Bizden közümüzde birinci op çelikliğini mi? Şu güzel şeyle, şu güzel kişiyle, şu güzel menzirle. Hem uşakta psikologlarımı şundak bir tecrübizdi. Yani şüphacı resimle ilip, sınak kılın uçulağı begen. Bu şüphacı resimdeki ademin birisi naiti çıraylık. Birisi naiti set. Yani birisi adet kişi bulup, hiç kandak düşünce ve menzir bombağın ehvalda kimden eski adam işkerlikini eğitip bir işini etkanda ve köp sandaki kişiyle sert adamını eski yediyişken. Demek şiraylık nersiyle kişiye haman yakış tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez. Belki bizden kalıp güzellikimizde mi özü çıkardı. Kiyim bilen boyuğuca teşinli İlim bilen zinnetligin işini diyen bir şiir var. Parijdeki Bümeryem Kirkavi diyen romandaki Victor Hugo'nunki Kaşımıdo intayın set körümsüz bir malay. Lekin onun kalıp güzelliki şünçilik güzel. Ama destekki tesiratta durgun kişiyle Kaşımıdo'ya karta başkışı duyguldu boğan ve onu başkışı oylap kalan. Demek Victor Hugo ne mi demek şiirge vaxtı da? Turkun çıraylı kosu hesap emez. İşçen mi çıraylı kosu? Ken korsak bol, ademi bol, mert bol, isil peziletik adem bol diye. Çoğun aşka, işçimiz mi güzel olsun, teşimiz mi güzel olsun? Kündü pakız yürüşke adetleyli. Kündü muncuğu düşeyli. Çişimizde bir günde iki üç kıtım çatkılaylı. Kimlerimizde kündü yüp, red. Başkılağı körneyli. Şunu olan bile, ruhumuzda yüp duruşunu, ruhumuzda tazlap duruşunu unutup kalmaydı. Kitap göreyli. Yani özümüzde perviş kılaylı. Bana muşundak boğa vakti da hem madem yakış gördü hem madem hürmetlendi. Kalbimiz güzel bolsa ağzımızdan güzel sözler çıkadı. Yürüş duruşumuz retlik pakız bolsa biz başkalarına yakış tesir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikini intilgücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylerimizde küylügücü. Yani ondak olsa şu güzellikini küylerimizde küyleyelim.

Farhod bilan Rashidaning o'ziga chiqilmay, chin quchoqlashib qotirib qo'ygandek jim turganligini ko'rib, ularning yenidan irg'onlab mong'imcha o'tib ketgan iyiqning qo'sqi yerim osh edi. Shunga u o'rmon arlab oziqlik izlab yuratdi. Bu boyqush o'zini qanday xavf-xatarning kutib turganligini xiyoligimga keltirmaydi. Shunga u qo'y go'shining purqi kelayotgan quyuq o'rmonga qarab tez-tez qadam tashladi. U bu puraqning odamlar tarafidan qurilgan qiltoq ekanligini bilmaydi. Shunga u nafsi taqildab qo'y go'shining purqi kelayotgan joyga yaqinlashdi. Uning oldida jonni oladigan qopqon bor edi. Yovvoyi hayvonlarni tutib odatlanib ketgan yeligar mergan u qopqonning atrofiga qo'yning kallapachoq va ishqornini to'kib, ularning ustini shaxshumbular bilan yepib qo'ygan edi. Bu yaqindan buyon beli og'riydigan bo'lib qolgan xo'jayinga iyiq terisi taqdim qilib, uning ko'ngli uchishni o'ylab yurgan merganning yelisi edi. Oq ko'ngil iyiq makkor merganning qurbonligiga aylib ketish oldida turardi. Go'sht yeyish tamasida oldirab kelayotgan iyiq ichinishlik taqdirga duch kelish oldida turardi. Fojia oxiri yuz berdi. Iyiq og'zi go'shtga tegish bilan la qopqonga tushdi. Bechara iyiq qopqonga tushib qolgan o'ng putini chiqara olmay, jon ochig'ida qattiq o'rkirdi. Uning ovozini xotirjam yotgan erkak iyiq mo, mergan bilan uning hamrolari mo angladi. Erkak iyiq o'rindan chachrab turib, ovoz kelgan tarafga qarab o'qtak etildi. Iyiqning qopqonga tushishini taqazzolik bilan kutib o'tirgan mergan bilan uning hamrolari mo nayza, qilish, kaltaklarni ko'tarishib qopqon qurilgan joyga qarab shokirdi. Qopqonga tushib, o'ng puti sungan iyiq og'riq azobida hurkirib, oxir holsizlanib yiqildi. U nayza kaltaklarni ko'targan 3-4 odamning o'ziga qarab o'qtak etilib kelayotganligini ko'rib, ko'zlarini yumib, jimjit yetib oldi. Mergan iyiqni qo'lidagi kaltak bilan turtib baxdi. Lekin iyiq midirlamadi. Ko'ngli o'rniga tushgan mergan iyiqqa amdili yiqilishib edi. Iyiq ko'zini lappida ichib, dahshatli ko'rkirdi. Qo'rqib ko'zlari chakchib ketgan merganning qo'lidagi kaltiki yerga tushib ketdi. Iyiq oldida lag'ildab titrab turgan merganning qonidan siqib, uni perqirtib tashlab etdi. Yuz ko'zi qonga bo'yalgan mergan yerga qattiq takkan yonpeshni silg'inicha ingrashqa boshladi. G'azibiga paylamay, qattiq yulqingan iyiqning o'ng puti sungan joydan uzilib ketdi. U jon ochiqida ochiq o'rkirib, o'zini uyoqdan bu yoqqa urdi. Oxir qansirab Halsırab, yergi göppi de jiqildi. Bunu körgen mergenge qaytadan jan kirgendek boldi. Közleri qanğı tolıp ketken mergen, orindan sentürlüp turup, iyiqning yenigi keldi ve daraqlarning daldısı yoşurnup turgan yel tapan bilen uzun tarağa şerat qaldi. Ula xırıldap yatkan iyiqning yenigi ihtiyat bilen yiqillaşdi. Köz çanaqları yaşqı tolgan iyiq, qatılı qurallarını tanglap turgan bu rahimsiz adamlarga Nepretki tolgan közlerini neşterdek qadap duratdi. Lekin, o şu tapta özge qas kılavatkan bu taş yürek adamla bilen ilişiş ve ulanı qiymi çiymi kılıp taşlaş iqtidarıdın qalgan idi. O, əmdi orundan turalmaydı. Şuna mergen bilen onun şerikleri qıltaq tüşken bu becari eyiqni rahimsizlerce dumbaladı. Neyzi sancib, onun kanini ötmütüş kılıp etdi. Axırda, xancar bilen onu boğuzlap, tapallarını kesip aldı. Eyiqni soyup, terisini yerge yiyip atkan mergen bilen onun şerikleri yeniden dikildap ötüp ketip atkan boğu balısını körüp kaldı. O kiçik hem çıraylıq bulup, bayını korçaqılı oxşaydı. Yeltapan işki sakrap beripli onu tutup aldı. Boğu balısı mergenin koladaki kanğı boyalgan piçakı çekçiyip karap, hədəb tipiçekleydi. Brader, ona qatçıda soyup kavap qığına. Dedi mergen qoludiki piçakni yeltapanın aldığı taşlap. Bu canavarının güşü bək tatlıq boludu. Mergen ağızıgı kelgen seyirik sonu ğurtdur yütüb etib tamakını qoluğa aldı. Yeltapan yerdiki piçakni qoluğa elib tıpırlap turgan boğu balısının geliği əmdili süreydəb turganda yıqılı caydın eyiqnin hörkürgen avazı anlandı. Bu avaz bəkmi qorqınışlıq edi. Qorqıp ketken yeltapanın qoludiki piçak yergi tüşüp ketdi. Boğu balısı onun koludun yol konup çıkıp, tezlikte keçip, bir dämdili közden gayıp boldı. Mergen bilen onun şerikleri özlerge qarap, oqtak etilip kelayotgan yoğan bir iyiqni kördi. İyiq,

Vilayetlik Ormancılık İdaresi Parti Grupsu'nun şujisi Yoldaş Wang Zhongmin bu vakayga alaydı köngül bülüp, men bilen bile yoldaşların yokluğulu bu yerge keldi. Qine biz onu yol yoruk berişke teklif kılaylı. Yoldaşla, ormanda baykalgan sırlıq ceset, onun koludaki kanğı boyalgan neyze, öltürülgen eyiq, onun kurulgan kapkan, kanunsuz unsurla işletken katırlıq koralları. Sırlıq önkürdün tepilgan ter müngüzle. Yampişiğin neyze sancılgan boğaz maral katarlıq maddi ispatla. Bizgi bu etrapta etkestiler grohinin kanunsuz erketle bilen tınımsız şuğulunu atkalıqını ispatla berido. Dep, gep başladı Wang Zhongmin Shuji. Yoldaşla, partiya ve xalıq sizlerge vatınımızın garbedeki bu güzel ziminin tağ ormallarını, derya ikıllarını, kuş hem hayvallarını, sürettek menzirlerini, yeşillikı pürkengen ısık tüpırkını, can pidalıq bilen koğdaş vazifesine tapşırgan. Sile, Altın etkestilerge karşı birleşme cende sepnin aldıda durup, kurban berişten kokmay, pidakarlıq körüstüp, öşmez tökbeleni yaratkan tanla. Vatan, silanın bu tökbelerini ergüz untıp kanmaydı. Bu etrapta yıkındın buyan, kaini-kaindin yüz beruatkan etkestilik kılmışları silage yeni hem müşkül vazipi yükledi. Kanunsuz unsurla mekkar hem rahimsiz. Ula bir şerkeden ayrılgan denkin, tekimi kuturap, kul işip getirdi. Şuna bizim hoşarlıqını tekimi östürüşümüzge, Etkestçilerinin erkitini tekimi ençik közdüşümüzge, akıl parasat bilen köreş kılışımızga, türlük kıyınçılık hem kıyım katarlaga kayserlik bilen taqabıl turuşumuzga doğru keludu. Şujinin davatkalları orman sakçılarının yürekedeki sözler idi. Şuna onun sözleri düşlük alkı sadaları bilen pat pat üzülüp durdu. Boğu balısı. Yeltapan derya boyda Rashidanın çıraylık boğu balısını küçükkığı ilip, Erkeletip oltırgalıqını körüp, mergen yarlandırgan Akmaral tukkan okşaydı o dep oylap kağan idi. Lekin o Akmaral'nın balı semes idi. Polat bilen Li Jun şu günü orman aralap atlıq kelip itip, bir orektin çıkıvatkan avazını anlap kaldı. Avaz mozayının mörüşük okşip ketetti. Orman sakçıları orekinin yenigi kelip, o yerden çıkalmayı vatkan kiçikkeni bir buğu balısını kördi. O bekme omaq hem çıraylıq idi. Polat bilen Li Jun derhal attın çüştü. Oraki men çüşey, dedi Li Jun. Onu men elip çıkay. Li Jun oraki sekrep çüşdi ve buğu balısını Polat'a sunup verdi. O Polat'nın koludun boşunuşku urunup, hedep tipi çekleydi. Polat Li Jun'un koludun tartıp, onu orekten çıkırıp aldı. Buğu balısının levlerini gez bağlap ketken idi. Onun burnunun etrafımı lay bulup ketken idi. Polat yenideki sudanı elip, onun ağzını açtı ve buğu balısını su berişke başladı. Bu biçarının orektin çıkalmayı vatkınıgı xeyli boğan da kılattı. O sudandaki suyunun hemisini gurtuldutup içip oldu ve Polat bilen Li Jun'ge çıraylıq gözleri bilen əcəblengende karıp getdi. O atanısın kanda qayılıp qağandı, dedi Li Jun buğu balısının beşini sılap durup. Bizge yoluqmağan bolsa orektin çıkalmay, açlıqtın, ussuzluqtın ölüp qalarken bu biçarı. Polat etrapı köz yügürtti. Lekin etrapta ne buğa ne maral görünmeydi. Onun atansı birer kıyım xatar yolu qanda kılıdı. Dedi Polat eğir xursunup. Bomısı ula hergiz balısını bu yerge yalğız taşlap ketip qanmaydı. Kim bildu deysiz atrat başlığı. Biz yelik önkördü kolgu çüşürgen etkesmallarının arsıda muş bəxtsiz becarının atansının teri müngüzlürme bağımı dexi. Ehtimal, dedi kuşumuzu qatlıq türülgen Polat xiyalgı bedi. Dünyağı əmdilik egen bu baykışlıma etkesçilerinin ziyankeşliği uçurmedi edip kim eytalaydı deysen. Etrat başlıqı, onu əmdi qanaq qısaq bula. Qoyp bereyli ufkam, o kent təbiyyatının qoyunda ərkin yaşap çoğun bolsun. Atansa ayat bolsa, onu bəri bir tepi valıdı. Ola boğu balısını qoyup berip, atlırgı minip yürüp ketişdi. Etrat başlıqı, qaran, dedi Li Jun etinin beşini kəynigi burap. O bizge əgişip kelip atıdı. Polat mo etinin beşini kəynigi burap, boğu balısının özlerinin kəyindin dikildap kelip atqalıqını gördü. O qaraqsız qalganda qılıdı oşauli, dedi Polat attın sekrep düşüp. Onu elip alaylı, onu mu toxtar ağının avılığı elip ketaylı. O şu yerde Akmaral bilen bilde dursun. Li Jun aldığı kilovatkan buğu balısı kol uzarttı. Buğu balısı onundan özünü kaçırmadı. Şauli onu koluğa aldı. Bu buğu balısı bek içim ağırvatı da etirat başlıqı, dedi Li Jun buğu balısını bağırgı besip durup. Biz onunla yine de atanısın yoxluğunu bilindirmeyli. Ola təbiyyatının bu çıraylıq erke balısını elip, Tohtarının öyge yetip geldi. Rashida Li Jun'un koludaki çıraylıq buğu balısını körüp, hoşallıqıdan sakrap ketti ve jügürüp berip, onu koluğa aldı.

kozanı nereden tip aldın la? Dedi o koladaki buğu balısıga toymay karap. Karan la onun umaklıkıga. Buğu balısı bayan pişirgan koyuk hem tatlı kalüstün huzurlanıp içti. Şalap içtip içi vatkan bu küçükkine buğu balısı Rashidanın közgü hüddi tukallarının balılardakla umak hem sık körünüp getti. Sütkü kosku toygan buğu balısı oyulda durgan ahmaralgı kulaklarını dengaytıp çıraylık gözlerini parkırtıp karap getti. Ahmaral mu onun hayranlık bilen tikilgen idi. Rashidanın bu çıraylık buğu balısının ayrılgısı kelmeyle kaldı. Yeltapan derya boyuğa kelgende Rashidanın küçükkideki buğu balısı onu körüp keçişki urunup tepçekləp getdi. O özünü boğuzlap öldürmekçi boğan bu rahimsiz adamını tonup qalğanda qılatdı. Lekin ak köngül Rashida qoludiki buğu balısının yeltapanın ziyankeşlik qilishdan qorqup keçip keçişki urunup atqanlıqını xiyalığıma keltürmegen idi. Toxtar güzel tabiatının payansız qoyunda erken yaşap ügünüp qalğan Ahmaralğa öyinin yeniden etrapı qaşalanğan kəng bir qorun ajırtıp bergen idi. Tağının yan bağırgı selingan bu koroda yumran çöplemu bulaq mı bar idi? Bu koronu layilash hem kaşalaşka Perhat, Polat, Lijun hem Qasanlamu küş koşkan idi. Perhat bilen Rashida şehirden teklif kılgan mal doktori yerlip ketken yan peşini on netjip bilen tikken ve bayanın keç gündüz perviş kılışı bilen yarısı xilalı sakıyıp qalgan Ahmaral bir neç gündün buyan, manumuşu kən koroda uyaqtın buyaqı menib, yumran çöpləni huzurlanıp yap, süzük bulaq sularını qanqıcı içip jöretdi. Rashida Ahmaralga ketip qoygan çıraylıq buğu balısı mu, şu kən koronun qoyundu bir neç gün uyaqtın buyaqı çepip, sakrap oynap jördi. Ahmaral çöp yese, omu əgişip yeytdi. Ahmaral bulaq suyunu içse, omu tənlu suğu eniş etdi. O bazda Ahmaral'ın yeniği berip, onu emmekçi bulatdı. Lekin onu pırap yıkıp kendine yanatdı. Ahmaral mu bu yeni mekmanı uzunğıcı tikilip turup ketetdi. Perhat, Rashidanın buğu balısının mekrini üzelmeyi kalğalıqını belətdi. Şuna o bir gün xotunuğa. Bir neç gündün buyan buğu balısı bilalı bulup ketip, meni unutuplu kaldınız gay. Toxtar ağıdın sorap, onu öge əktem tıxya, dedi külüp durup. Rashida yerinin bu gepini anlap, Hoşallıktan özünü tutalmay kaldı ve Perhat'ın için kucaklap durup. Ondaqtasınız, doktor ağam ona mı? Onu şerge ip kesek, oruqtı kalanın balırı mende mi peter hoşallıp kettettiydin ha? Dedi. Ayacını basalmay kalan Rashida şu akşamı tün nisbigiçe köz uykuğu bar mıydı? Bu, bu balısının atı anısını etkestiler rastalı öldürmetken miydi? Dib oylaydı o azaplanıp. Etkestiler ne miydi yarayım size? Atı anısını öldürüp, Balısını yetim kılışkı ulanın kandak mı kolu bağandı? Ulanın balları babı oğitti. Mən buğu balısını şerge ip basam, tukallarımdan balırgı o taza hoşal boludu. Lekin bu buğu balısı çö. O kən tabiatının koyunda erken yaşap, oynap ügengen. O şerge basa, bundak kən, güzel, tazı makandan ayrıldı. Atanısı yaşıgan, öz tuğulgan caylan oylap azap çekidu. Kandak kısam bula. Balanı hoşal kılmen dep, onun kuzulum sasam adılıq bula mı? Yok, o müşeyde kalsın. Ben onu ana tabiat bilen kucaklaşıp durgan bu güzel makandan ayrı besen bulmaydı. O ak köngül Ahmaral bilen belli yaşasın. Ahmaral onun anısının yokluğunu bilindirmesin. Rashida orundan seher turup, Perhatni boğu balısını şehirge ilip getişine edin yanğalıqıdın vaxtıda haberlendirip koyuş məxsede oyluğu çıxdı. Dəl şu çağda kütülmegen acayip bir vaka yüz berdi. Rashida şimal tarafındaki tağ bağırda turgan bir buğu bilen bir maralının toxtarının kaşalanğan korosuğa qarap tumışqını asmağı sozup küçünün barcı mörəvatqanlıqını körüp qetipli qaldı. Buğunun qatıq mörgen avazını anlıqan bayan mu öyüden etilip çıxdı. Kaşalanğan koronun içi diyatqan buğu balısı çacırap orundun turup avaz gelgen tarafı qarap oxtak etildi. Lekin kaşadın ötelmey sekrap açıq mərəp Özni tərəp-tərəpki urğulu durdi. Atanız onu izdəb kəpti o sanılım, dedi bayan külümsirəb. Yaxşı boldi, jürün, buğu balısını koyup bir əyli. Ula kaşanın işkini içib etdi. Kaşalanğın koronun işi de tıpırlap jürgən buğu balısı işikten çıxıpla, tağının bağırda özünü saxlap durğan atanızıqa qarap etdildi. Onun atanısı mu, balısının kaşalanğın korodun çıxıp, özdirgi qarap uşqanda kelevatqalıqını körüb, balısıqa qarap çapdi. Ula uçuraşdi. Boğu bilen maral balısını purap, yalap getdi. Bunu körgen Rashida bilen bayanın közlerden yaş əgidi.
Radio anglıqçılar, biz yuqurda Şinjan xalq baş nəşriyatı nəşr qılğan Anwar Abdurayimnin Aqmaral nomliq romanını anlatdıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.